0: derse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
1: Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldum.
2: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: 109. Bölüm.
0: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
4: Anne, babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
5: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
4: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
5: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
6: Yemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
5: Amr, kapıya bak oğlum, kim gelmiş?
7: Anne, Resulullah geldi.
5: Resulullah mı geldi? Buyur, ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
7: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
5: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
6: Hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
5: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
6: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
0: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
6: Evet, Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
0: Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
8: Abi, abi. Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin?
9: Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
8: Bir görün olmasın senin.
9: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
8: Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğumdan daha iyi.
9: Zincire vurmuşlar seni yine.
8: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
9: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
8: Yok, sıkıntım yok, sen merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
9: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
8: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
9: Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
8: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
9: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
8: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
9: Sana güzel haberlerim var.
8: Hayırdır, ne oldu?
9: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
8: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
9: Yok, çok şükür sağ salim ulaşmış.
8: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
9: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
8: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
9: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
8: Ne diyorsun?
9: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
8: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
9: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
8: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
9: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
8: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
9: Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
8: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
0: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
3: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
10: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
3: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
10: Dur bakayım. Evet, o Ebu Cendel.
3: Oh, çok şükür.
8: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
8: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
10: Hoş geldin kardeşim.
11: Hoş geldin Ebu Cendel.
8: Hoş bulduk.
10: Seni bir gören olmadı ya.
8: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
11: Hamdolsun. Şükürler olsun.
10: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
12: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
11: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
12: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
8: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
12: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
11: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Hadi biz.
0: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
13: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişlerdi. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
4: Sakin ol Süheyl.
13: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
4: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
13: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
4: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
13: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
4: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin.
14: Oğlumu bir

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
2: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

Kemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür," buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım," dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre, "Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü," demiştir. Başka bir rivayette, "Allah rızası için bu köle artık özgürdür," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı," buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki: sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمامı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.

0: Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur." dedi.
2: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
3: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İpek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler." buyurmuştur.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
1: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde İfk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Ve bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Ebu Şurayh el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبلدن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyhi.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل

0: يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم.
2: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri ya Resulallah niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَإِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَإِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
3: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan, sana faydası olur. Beraber yürürsen, sana faydası olur. Beraber iş yaparsan, yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre, insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

Düğün, evlilik merasimi. Abdurrahman bin Avf'tan nakledildiğine göre, evlendiğini öğrendiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle buyurmuştur. Bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver. İslam öncesi Hicaz kültüründe gelini süsleyerek düğüne hazırlayan ve bu konuda mahir olan hanımlar vardı. Aynı zamanda damat ve gelinin zifaf öncesinde evlilik hayatına dair bilgilendirilmesi için danışmanlık görevi üstlenen kimseler de bulunmaktaydı. Kültürümüzde halen yaşatılan ve hanım için gelin yengesi, erkek için de sadıç ismi verilen bu gelenek, evli olan yakınlar tarafından sürdürülmektedir. Bütün bunlar dinin ve ahlakın öngördüğü bir aile yuvasının kurulması ve bilhassa evlilikle ilgili helal ve haram gibi hususların öğretilmesi konusunda yol gösterici ve öğretici uygulama biçimleri olarak kabul edilebilir. Nitekim Hazreti Ali ile evlendiğinde Hazreti Fatıma'ya da Esma binti Umeys'in yengelik yaptığı düşünülürse bu uygulamayı sünnetin bir yansıması olarak görebiliriz. Kaynaklarda Peygamber Efendimiz'in evlilikleri sırasında annelerimizin o günün adetlerine göre süslendikleri nakledilmektedir. Örneğin Peygamberimizin ilk eşi Hazreti Hatice'nin saçını tarayıp onu süsleyen hanım Ümmü Züfer'dir. Hazreti Ayşe'yi ise annesi Ensar'dan bazı hanımlarla birlikte onun kıyafetine çeki düzen verip süsleyerek Resulullah'ın yanına getirmiştir. Düğün günü Hazreti Safiye'yi süsleyense Enes'in annesi Ümmü Süleym binti Milhan'dır. Hicaz bölgesindeki geleneğe göre bir gelinin odası döşenerek özel bir divan süslenir, damat adayı da güzel giyinip kokular sürerek düğüne hazırlanırdı. Dinimiz hayatın her alanında gereksiz harcamada bulunmayı yasaklamıştır. Yeni kurulacak aile yuvası için yapılan harcamalarda da israftan kaçınılmalıdır. Ülkemizde düğün hazırlıklarında sıkça görülen çeyiz, takı ve ev eşyaları gibi tedarikler için bazen gereğinden fazla yapılan harcamalar daha başlangıçta mutluluğu zedelemekte, aileyi maddi açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Uzunca bir süre düğün borcu ödeyen yeni evliler, birlikteliklerine minnet altında başlamakta ve maddi kaygılar yüzünden aradıkları huzuru yakalayamamaktadırlar. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz, en bereketli nikah, külfeti en az olanıdır ve nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır buyurmuşlardır. Düğün masraflarında kolaylık göstermek ve şartları zorlamamak, evlenmek isteyen gençlerin önünü açacak ve imkanı kısıtlı olanların evlenmeye yönelik gayretlerini artıracaktır. Unutulmamalıdır ki Rabbimiz, sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir buyurmaktadır. Yardımlaşmayı ve insanların ihtiyaçlarını gidermeyi tavsiye eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, maddi imkansızlıktan dolayı evlenemediğini söyleyenlere yardımcı olup evlenmelerini sağlamıştır. Bir gün yeğenlerinden Abdülmuttalib bin Rebia ile Fadıl bin Abbas, Resulullah'a evlenmek istediklerini fakat mehir verebilecek bir şeyleri olmadığını söylerler. Zekat memuru olarak görevlendirilmelerini ve buradan elde ettikleri gelirle evlenmek istediklerini belirtirler. Ancak Hazreti Peygamber bu isteklerini kabul etmez, kendi özel gelirinden mehir masrafı vererek yeğenlerine yardımcı olur. Tarihte evlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ve bu konuda çaba gösteren birçok iyi niyetli insan Resulullah'ı örnek almışlardır. Evlenmek isteyip de maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyenlere yardımcı olmak, güzel ve mutlu ailelerin, dolayısıyla da huzurlu bir toplumun oluşmasına destek vermek, aslında Efendimizin yolundan gitmek isteyenlere güzel bir imkandır.

Düğün denilince oyun ve eğlence akla gelmektedir. Bu eğlence vasıtasıyla hem evliliğin neşe ve mutluluk içinde karşılanması hem de kıyılan nikahı herkesin duyması sağlanır, yani evlilik alenileşir. Resulullah Efendimiz, haram olan ilişkiyle helal olan nikah arasındaki ayırıcı özellik def çalmak ve şarkı söylemek suretiyle duyurmaktır. Ve bu nikahı ilan edin, onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın ifadeleriyle düğünde helal daireyi aşmayacak şekilde eğlenmeye teşvik etmişlerdir. Bu ifadelerden düğünlerin topluma açık mekanlarda yapılması ve düğün esnasında iki insanın evlendiğine dair herkesi haberdar ederek eğlenmenin evliliğe meşruiyet kazandıracağı anlaşılmaktadır. Peygamber Efendimiz hicretten sonra Medine'de ilk vefat eden Ebu Ümame Esad bin Zürare'nin kendisine emanet ettiği kızlarından Fariga'yı Nübeyt bin Cabir'le evlendirmiştir. Düğün sırasında Hazreti Ayşe'ye Medineli Müslümanların eğlenceyi sevdiğini söyleyerek şarkı söyleyebilecek bir kadın gönderilip gönderilmediğini sormuştur. Hanımları eğlendirmek üzere böyle bir hazırlığın yapılmadığını öğrenince güzel şarkı söyleyen Zeynep'in hemen düğün evine gönderilmesini istemiştir. Peygamberimizin bu tavsiyelerinden düğünün saadet ve umudu ifade edecek tarzda güler yüzle icra edilmesini arzuladığı açıktır. Düğünler yas, ağat ve keder toplantıları değildir. Ancak Resul-i Ekrem'in her konuda olduğu gibi düğün eğlencelerinde de nezih, dengeli ve Allah'ın sınırlarına saygılı davranmayı emrettiğini söyleyebiliriz.

Düğün şenliğinin vazgeçilmez bir parçası da velime, yani düğün yemeğidir. Peygamber Efendimiz evliliklerinde davetlilere yemek ikramında bulunmuş, ashabına da ilk gün velime, yani düğün yemeği vermek yerinde ve olması gereken bir iştir. İkinci gün vermek adettendir. Üçüncü gün vermekse riya ve gösteriştir buyurarak düğün yemeği verilmesini tavsiye etmiştir. Henüz yeni evlenmiş olan Abdurrahman bin Avf'a bir koyun keserek de olsa düğün yemeği ver buyurarak mütevazı bir daveti ihmal etmemek gerektiğine işaret etmiştir. Diğer taraftan bir Müslümanın davet edildiği velimeye katılarak düğün sahibi kardeşinin gönlünü kazanması peygamber ahlakındandır. Nitekim Hazreti Peygamber, esiri özgürlüğüne kavuşturun, davet edene icabet edin, hastayı ziyaret edin buyurmuştur. Ayrıca ikram için insanların maddi durumlarına göre sınıflandırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini de en kötü yemek olarak tanımlamıştır. Peygamber Efendimizin kendi düğünlerinde davetlilere ikram etmiş olduğu yemekler, düğünün yapıldığı gün ve ortama göre değişmiş, bazen hurma, yağ ve kavuttan yapılan bir tür yemek, bazen arpa unundan yapılmış bir yemek, bazen de et ve ekmek olmuştur. Bir başka sahabinin düğün davetinde ise tevr denilen hurma şırası dağıtılmıştır. İslam öncesi Arap toplumunda yeni evlileri tebrik ederken bir an evvel zenginleşmeleri ve çoluk çocuğa karışmaları temennisinde bulunmak adetti. Peygamber Efendimiz böyle maddi dilekler yerine eşler arasında geçim ve bereket için dualar edilmesine, Allah ona seni, sana da onu mübarek eylesin denmesini istemiştir. Kendileri de Abdurrahman bin Avf'ın evlendiğini öğrenince ona, öyleyse Allah senin için bu düğünü mübarek etsin buyurmuşlardır. Günümüzde yeni evlenen çiftlere söylenen Allah mübarek etsin, hayırlı olsun, Allah bir yastıkta kocatsın cümleleri sünnetin kültürümüzdeki yansımaları olarak aynı manayı içermektedir. Bir yönüyle ibadet, bir yönüyle de eğlence olan nikah merasiminin uygulama şekilleri toplumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Her toplum bu merasimleri kendi geleneksel yapısına uygun bir şekilde yapar. Ancak evlilik merasimlerinde dinin uygun görmediği aşırı davranışlardan ve mahremiyet sınırlarının bulunmadığı ölçüsüz eğlencelerden uzak durulması gerektiği gibi, bu merasimlerin düğün havasının olmadığı bir matem törenine dönüşmemesine de dikkat edilmelidir. Unutmamak gerekir ki düğün, evlilik gibi mukaddes bir birlikteliğin ilanıdır ve buna yakışır bir şekilde icra edilmesi gerekir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أبو أمامة الباهلي'nin رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin. Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yarın

0: nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum," buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır."

Bera bin Azib anlatıyor. Kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın ayeti biz Ensar topluluğu hakkında nazil oldu. Bizim hurma bahçelerimiz vardı. Herkes hurmalarının azlığı veya çokluğu nispetinde bir veya iki hurma dalı getirir, mescide asardı. Suf ehlinin yiyecek bir şeyi olmazdı. Onlar acıktıklarında ellerine aldıkları sopalarla asılı dallardaki ham ve olgunlaşmış hurmaları düşürüp yerlerdi. Hayra pek rağbet etmeyen insanlar da vardı. Onların astıkları dallar kırıktı ve hurmaları da kötüydü. Bunun üzerine Yüce Allah, "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır olarak vermeye kalkışmayın" ayetini indirdi. Bera diyor ki, "Sizden birine verdiği şeyin bir benzeri verilmiş olsa onu gözünü yumarak ve utanarak alırdı" dediler. Bera diyor ki, "Bundan sonra biz elimizde bulunan ürünlerin iyilerinden getirmeye başladık."

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
2: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
3: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü." dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut." buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter." dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut." dedi. Bahili, "Daha da arttır." dedi. "Her aydan üç gün." dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.''

0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: سعد بن أبو وقاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

0: Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve "Binaya ne oldu?" diye sordu. Sahabiler de "Binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı" cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. "Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An İbni Umar radıyallahu anhuma kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
3: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
2: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نومان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود-dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı," buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, "Ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu. Ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz," buyurarak bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği ensarın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: من أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه؟ فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
3: أبو الأسقع واثلة بن أسقعدان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: علي بن ربيعة anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinin, itaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamd olsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün? Dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'i radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı, dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti, dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat bitir namazı kıl.
0: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم آزاتلısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da, onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.

0: Hazreti Hüseyin anlatıyor. Babama Hazreti Ali'ye Resulullah'ın dost ve arkadaşlarıyla olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cömertlik. Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan, muhtaçlara meşru ölçüler içinde, Allah rızasından başka hiçbir çıkar amacı taşımadan, ikram ve yardımda bulunulmasını sağlayan üstün bir ahlak kuralıdır. Cömert olan kişi, bireysel ve toplumsal alanda gerekli görülen her şeye yardım eder, hiçbir kimsenin zorlaması olmadan iyilikte bulunmayı canı gönülden arzular. Zenginliğiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına faydalı olmaya çalışır. Allah Teala'nın kendilerine lütuf ve kereminden verdiğine ve sahip olduğu malda muhtaçların hakkı olduğuna inanır. İnsan yaptığı yardımını Allah rızası için yapmalı, karşılığında menfaat beklememeli, yardım edileni rencide edebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İnsanoğlunda bulunması arzu edilen bu özellik, çeşitli sebeplerle istenilen düzeyde değildir. İnsanların cömertlikten kaçmasının sebepleri başında, benim olan varlığı başkalarına niçin vereyim duygusuyla, başkalarına verirsem varlığım azalır ve ihtiyaç anında sıkıntıya düşerim düşüncesi gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mal sadaka vermekle eksilmez buyurarak bu düşüncenin yersizliğini belirtmiştir. Rahmet elçisi, her vesileyle inanan insanları cömert olmaya teşvik etmiş ve onlara cömert insanların Allah katındaki değerlerini müjdelemiştir. Nitekim Efendimizin, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın fakat cehennem ateşinden uzaktır. Cimri insan Allah'tan uzak, cennetten uzak fakat cehenneme yakındır. Cömert cahil, İbadet eden cimriden Allah'a daha sevimlidir. Gıpta edilecek kişilerden biri de cömert insandır hadisleri bu teşviki ortaya koymaktadır. Allah Resulü insanların cömert olmalarını ve bu güzel ahlakla süslenmeyi geciktirmemelerini tavsiye eder. Sadakanın en iyisi kişinin bizzat kendisinin vereceği sadakadır. Sadaka, siz sağlıklı ve malınız elindeyken İstediğiniz kimseye istediğiniz kadar verdiğinizdir. Yoksa can boğaza geldikten sonra geç kalmış olursunuz. Sizden sonrakiler istediklerini yapar. Resul-i Ekrem, fert ve toplum yararını düşünerek cömertliği tavsiye ettiği gibi, zıddı olan cimriliği, dünyaya ve içindeki nimetlere aşırı derecede rağbet etmek anlamına gelen tamahkarlığı da reddetmiştir. Sıkılık diye tercüme ettiğimiz şuh kelimesi cimriliği de ifade eder. Sıkılık pek çok fenalıkların kaynağı durumunda olan bencillikle bağlantılıdır. Nitekim bencil insan maddi manevi her imkanı kendi kaprislerini tatmin için kullanarak pek çok insani ilişkileri zedeler, sosyal bağları koparır. Söz gelimi sıla-i rahim, yakınlara ilgiyi, hediyeleşmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardımı gerektirir. Bencillikle cimrileşen bunları kaldırır atar. İnsan bencilliğe düştü mü, nefsin arzu ve hevasını tatmin yolunda pek çok fenalıkların kapısını açmış olur. Birçok hayır kapılarını da kapayabilmektedir. Nitekim sıkılıktan kaçının, zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Çünkü bu huy onlara cimrilik yapmayı emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-i rahmi kestiler. Doğru yoldan çıkmayı emretti, hemen doğru yoldan çıktılar buyurularak bu gerçek ifade edilmiştir. Özellikle ticaret hayatında gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın Allah Teala'ya karşı kulluk şuuru içerisinde hareket etmesi zordur. Ayrıca tamahkarlık, çevresindeki insanların elindekine göz dikerek haset duygularıyla başkasının hakkını gasp etmeye kadar götürebilir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de insanın mal arzusunun çokluğu belirtilirken, diğer taraftan dünya ve ahiret için dengeli bir biçimde hazırlık yapması gerektiği hatırlatılmıştır. Hadis-i şeriflerde insanoğlunun tabiatının mal hırsıyla donatıldığı belirtilmektedir. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder. Ademoğlu yaşlanır fakat onda iki şey gençleşir. Mal ve yaşama hırsı hadisleri bunların en meşhurlarındandır. Ancak inanan insan dünyaya gönderiliş gayesini bildiği için maddi ve manevi hayatını dengelemede böylesi bir tabiatı terbiye etmesini bilecek ve Allah Teala katındaki derecesini yükseltecektir. Allah Resulü dünya ve ahiret dengesini sağlayan ve sağlayamayanların halini anlatmak, dünyaya ve içindeki nimetlere karşı hırsla bağlanmanın yanlış olduğunu belirtmek için şöyle buyurmuştur. Kimin arzusu ahiret olursa Allah onun kalbine zenginliğinden koyar ve işlerini değerli toplu kılar. Artık dünya ona basit gelmeye başlar. Kimin hedefi de dünya olursa Allah gözünün önüne dünyanın fakirliğini getirir, işlerini de darmadağınık eder. Neticede eline kendisine takdir edilmiş dünyalıktan fazlası da geçmez. Bu hadiste Hazreti Peygamber, dünyayı asıl hedef edinen insanın, dünyalık için şu iş bu iş derken nasıl darmadağın olduğunu, her şeye rağmen takdir edilenden fazla bir şey de elde edemediğini anlatmakta, asıl hedefi ahiret olan kimselere de dünya malına karşı tamah edip hırslı davranmamak, kanaatkar olmak, fazla dağılmamak ve dünya karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretmektedir. Dünyayı birinci hedef yapanı derhal hırs bürüyecek ve bu hırsla aklına gelen teşebbüs gücü çevresinde gördüğü her işin peşine takılacak, sonunda meşguliyetlerin içinde boğulacak ve ahirete hazırlık şöyle dursun, dünyayı da yeterince yaşayamayacaktır. Peygamber Efendimiz de bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir hadisiyle, kendisini mal hırsı bürüyen insanın ne kadar zararlı bir varlığa dönüşebileceğini haber vermektedir. İki cihan serveri Peygamberimiz, cömertliğe teşvik, cimrilikten de sakındırma amacıyla değişik rivayetlerde şöyle buyurmuşlardır. İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar, cimrilik ve kötü ahlak. Zulümden kaçının, zira zulüm kıyamet günü karanlıklara dönüşecektir. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramları helal kabul etmeye sevk etmiştir. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder, diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen saçları

0: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: sevgili peygamberimiz şöyle anlatıyor. Melekler yeryüzünü dolaşıp Allah'ı anan, onu yad eden toplulukları ararlar. Bulduklarında, "Koşun gelin arayıp durmakta olduğumuz şeye!" diyerek sevinçle seslenirler birbirlerine. O topluluğu çepeçevre kuşatırlar. Allah sorar, "Bırakıp geldiğinizde kullarım ne yapıyordu? Seni tesbih ediyor, tekbir getiriyor, sana hamd ediyor ve seni övgüyle anıyorlardı. Peki beni gördüler mi? Hayır. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer seni görselerdi, sana daha çok ibadet eder, seni daha çok över, daha çok anarlardı. Benden ne istiyorlar? Senden cenneti istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Hayır ya Rabbi, vallahi onu görmediler. Görselerdi ne olurdu? Eğer görselerdi daha arzulu, daha hırslı ve daha hevesli olarak onu isterlerdi. Hangi şeyden sakınıyorlar? Cehennemden. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Görselerdi nasıl olurdu? Eğer onu görselerdi, ondan kesinlikle daha çok sakınır, daha fazla uzaklaşır ve daha çok korkarlardı. O zaman siz şahit olun. Ben bağışladım onları. Allah'ım, onlar arasındaki şu kişi tesadüfen oradaydı. Bir ihtiyacını gidermek için gelmiş, seni anmak için değil. O topluluğun içinde kötüler barınmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de peygamberimiz

0: Rabbim emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı? Dedim. Hayır, öyle yapma, buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek, eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken, ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri ya Resulallah mazlum olana yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihat eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.

Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
1: Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir. Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki, komşunun havasını engellemiş olma.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Hoş geldin kardeşim.
4: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk.
3: Seni bir gören olmadı ya.
2: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
4: Hamdolsun.
5: Şükürler olsun.
3: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
6: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
4: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
7: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
8: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
7: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
8: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
0: 110. Bölüm.
9: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
10: Enescik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
11: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
10: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
11: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Necedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
10: Allah şifa versin.
11: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
10: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
11: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
10: Ne oldu? Merak ettim.
11: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallat'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu.
10: Allah Allah, neden?
11: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi.
10: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
11: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
10: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
11: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
10: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
11: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
10: Neymiş o?
11: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
10: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
11: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
10: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
11: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
9: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
12: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
13: Hoş bulduk Ebu Basir.
12: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
13: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
12: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
13: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
12: Süheyl kafese hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
14: Evet, doğru.
15: Kesinlikle.
13: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
15: Evet, haklısın.

0: aramızda birinin olması gerek.
1: Ebu Basir'e ne dersiniz?
2: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
0: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
2: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
0: İtirazı olan var mı?
3: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
0: Hayırlı olsun.
2: Mübarek olsun Ebu Basir.
4: Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet.
5: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
6: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
7: Yorulmuşsun. Ne yaptın bugün?
6: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
7: Hava da çok sıcak. Çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
6: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
7: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
6: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
7: Var tabii. Olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
8: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
6: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
7: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
6: Neymiş?
7: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
8: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
6: Anlat tabii. Ne oldu?
8: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: de bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz, her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz, hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, debesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz, açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kitaplara iman ve son kitap Kur'an. Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e Allah kaç kitap indirdi diye sordum. Allah Resulü şu cevabı verdi: Allah 104 kitap indirmiştir. Bunlardan 50 sahife Şite, 30 sahife İdris'e, 10 sahife İbrahim'e ve 10 sahife de Tevrat'tan önce Musa'ya indirilmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı da indirmiştir. Ebu Hureyre anlatıyor. Ehli kitap, Yahudiler, Tevrat'ı İbranice olarak okuyorlar, Arapça olarak Müslümanlara açıklıyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: Siz ehli kitabı ne tasdik edin ne de yalanlayın. Ancak şöyle deyin: Biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Resulullah bir hutbesinde teşehhütten sonra şöyle buyurdu: Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Hiçbir peygamber yoktur ki İnsanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy, Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Osman bin Affan'dan gelen rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.
3: Kamu spotu.
4: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki, ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve

Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarındalar.

Abdullah bin Ömer kendisine, "Biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulduğumuz

0: bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 320 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, dedi ki, aynı sahabiden gelen bir rivayet, yani Abdullah bin Amr bin el-As adlı o büyük sahabiden gelen ikinci bir rivayet, kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, leysel vasilu bil mukafi'i, çok çarpıcı bir ifade, sıla-i rahim yapan, karşılık veren değildir. Veya karşılık veren kimse sıla-i rahim yapmış sayılmaz. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ Asıl sıla-i rahimi yapan اَلَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ Rahimi koptuğunda وَصَلَهَا Onu yeniden ulaştırandır. Yani rahim bağı, sıla-i rahim diyoruz ona, kesildiğinde şu ya da bu sebeple karşı taraf diyelim uzun süre alakasız ve ilgisiz durdu ve irtibat bir bakmışsın kopmuş. Tam da işte böyle bir durumda harekete geçip tekrardan irtibatı kurmaya çalışan kimseye Allah'ın Resulü asıl vasıl odur. Asıl sıla-i rahim yapan kişi işte odur. Koptuğunda yeniden onaran, bağlantı kesildiğinde tekrar bağlantı kuran, böylece rahim bağı ile Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu akrabalık ilişkisini düşmüşken kaldıran kimse, ona sıla-i rahim yapan denir. Yoksa kendisine yapılan sıla-i rahime mukabele eden kimse, karşılık veren kimsedir. Asıl sevap sıla-i rahmi başlatan tarafındır. Kesilmişken, kopmuşken yeniden oluşturan tarafındır. Resulullah ona vasıl diyor. Böylece kopmuş akrabalık ilişkisinin yeniden harekete geçirilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvence altına almış. Asıl ona işte sen şimdi sıla-i rahim yaptın diye onu yüreklendiriyor. Körelmiş, uzun yıllar geçmiş belki. Artık bağlantılar zayıflamışken, ya şimdi kim arayacak diye adeta ağır bir yüke dönüşmüşken, böylesi bir yeniden ilişki kurma hamlesi, bunu sırf Allah rızası için yapan kimse, kardeşini ararken, annesini ararken, babasını ararken, bu kadar yıldan sonra ki araya ne kadar zaman girerse, o kadar bunu yapmak zorlaşır. Bunun zorluğu büyük olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl sıla-i rahmi yapan kimse bu zorluğun hakkından gelen kimse demek istiyor. Yoksa sıcak ilişkiler karşılıklı zaten gitmeler gelmeler var. Taraflar birbirine aşina. Çocuklar istiyorlar. İyi oluyor. Bu rutin halde yaşanan şeyler. Elbette bunun da kıymeti var, değeri var ama asıl olan kopmuş bağlantıların yeniden başlatılabilmesi, yara almış ilişkilerin tekrar onarılabilmesi, işte burada rol alan kimseleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl sıla-i rahmi yapanlar onlar diye övmüş. Ravahul Buhariyyu. Okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Bazen öyle oluyor ki İslam'ın akrabaya verdiği ilişkinin önemine böyle üst üste tanık olunca insanın aklına acaba hani İslam'ın 6 şartı var, bunlardan bir tanesi de sıla-i rahim mi diye düşündürecek kadar zihninizde öne çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu hususa verdiği önem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahada tatbik ederken bu hususu bu denli öne çıkarması hakikaten çok dikkat çekicidir. İslam akrabalar üzerinden toplumsallaşır. İslam rahim bağı üzerinden insanların sosyal ilişkilerini düzenlemeyi esas alır ve insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını da yine bu akrabalık üzerinden hiyerarşik bir biçimde sıraya koyar. O bakımdan akrabayı gözetmeyen bir yaklaşımın İslam dinini sağlıklı olarak yaşaması neredeyse mümkün gözükmemektedir. Bu bahsettiğimiz güzelim erdemlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz vahye muhatap olmadığı dönemlerde de sahip idi. Dolayısıyla sıla-i rahim insanın fıtratının gerektirdiği bir hayat anlayışıdır. Yüce Allah insanın fıtratına annesini, babasını, kardeşlerini, yakın akrabasını, yakından başlayıp uzağa kadar belli bir ilişki içerisinde bulunulmasını onun fıtratına yerleştirmiş. Dolayısıyla bencilleşmediği, vahşileşmediği, şeytanın ardına düşüp kötüleşmediği sürece Allah'ın kulları sıla-i rahim üzere bir hayat sürerler. O yüzden Hazreti Hatice annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahye muhatap olduktan ve biraz da korkarak eve döndükten sonra hani başıma bir şey mi geldi, bana kötü bir şeyler mi oluyor korkusuyla örtün örtün üzerimi, zemmiluni zemmiluni dediği, deffiruni deffiruni dediği o anlarda, o korku dolu anlarda Hazreti Peygamberi böyle teselli etti. İnneke la tasilur rahime. Hayır, senin korkman gereken bir şey yok. Sen rahim bağını gözetirsin. Sen fakiri doyurursun. Düşküne destek çıkarsın. Allah sana kötülük etmez. Sen böyle iyi birisin diye onun hasletlerini kendisine hatırlatmış. İyiliklerini, erdemlerini kendisine hatırlatmış. Bunun da Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir lütfu ve ihsanı olacağı düşüncesiyle meseleye iyimser yaklaşmıştır. Halbuki Allah'ın Resulü o esnada ürperti halindedir, korku halindedir. Yaşadıklarından ötürü ki ilk defa böyle bir şey yaşıyor, son derece tedirgindir. Halbuki Hazreti Hatice ona, senin tedirgin olmanı gerektirecek bir şey yok. Çünkü sen sıla-i rahim yaparsın. İnneke le tasilur rahime. Demek ki sıla-i rahim, vahyin insanlara öğrettiği ve emrettiği bir güzellik olduğu kadar, bundan önce de fıtratın bildiği ve takdir ettiği güzel bir erdemdir. O kadar ki müşrikler bile bunu kıymetlendirirlerdi. Gelin görün ki şimdi bizler kendimize Müslüman dediğimiz halde, İslam ile şereflenmişken, bu büyük nimetin içerisinde yaşarken sıla-i rahmi önemsiz sayabiliyor. Bazılarımız onu hani olmasa da olur kabilinden görebiliyor. Halbuki ayetleri okudukça, Resulullah'ın bu tür hadislerini okudukça gerçekten insan bu açıdan İslam'ın yaklaşımını ıskaladığını fark ediyor. Meğer sıla-i rahim, yeri gelince cihadı bile geride bırakacak bir şekilde öne çıkabiliyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine, ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü

şöyle derdi: "Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

0: Şerik bin Süveyk'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca 5. de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Çok kazansız attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulallah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhül Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığı fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı

malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem, aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa, bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder." Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur: "Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup, hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri, satıcının "malımın normal değeri budur, bu fiyata al" şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu,
fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de 1'ini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de 1 ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada, ticaret mallarında 20'de 1 yani %5, hayvanda 10'da 1, %10, gayrimenkulde ise 5'te 1, %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı, buyurdu.
3: Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
1: Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp gel sana bir şey vereceğim dediğini işitince kadına ona ne vereceksin diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur. Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra müşrikler Peygamberimizi daha fazla rahatsız etmeye başladılar. Konu tebliğ açısından düşünüldüğünde aslında Mekkelilere yapılması gereken tebliğ de yapılmıştı. Onun için Hazreti Peygamber İslam'ı başka insanlara ulaştırmanın yollarını aramaya başladı. Mekke döneminin son 3 yılında faaliyetlerini önce Taif, daha sonra Mekke'ye gelen göçebe Arap kabileleri ve Medine'deki Evs ve Hazreç üzerinde yoğunlaştırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitmeye karar verdi. Orada oturan Sakif kabilesinin İslam'a girmesini ve Kureyş'e karşı kendisiyle birlikte hareket etmesini ümit ediyordu. Nübüvvetin 10. yılında Şevval ayının sonlarına doğru Hazreti Hatice'nin vefatından bir ay kadar sonra buraya gitti ve Zilkade ayında döndü. Taif'in ileri gelenlerinden Amr bin Umeyr'in oğulları Abdüyalil, Mes'ud ve Habibi İslam'a davet etti ve kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak hiç kimse onun davetini kabul etmedi. Çünkü Sakif kabilesi mensupları Kureyş'le aralarının açılmasını istemiyorlardı. Zira birbirleriyle akrabalıkları ve ticari ilişkileri vardı. Bazı Kureyşlilerin Taif'te arazileri vardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlardan hiç olmazsa bu görüşmeyi gizli tutmalarını rica etti. Onlar buna da kulak asmadılar. Ayak takımını Hazreti Peygamber'e saldırttılar. Yolun iki tarafına dizilerek aralarından yürüyen Hazreti Peygamber ve Zeyd'i taşa tuttular. Atılan taşlar Hazreti Peygamber'in ayaklarını kanattı. Onu korumaya çalışan Zeyd bin Harise'nin başını yaraladı. Hazreti Peygamber atılan taşların verdiği ağrıdan yürüyemez hale geldiğinde yere oturuyordu. Fakat kollarından tutup kaldırıyorlar, yürümeye başlayınca tekrar taşlıyorlar ve gülüşüyorlardı. Kureyşli Rebi'a'nın oğulları Utbe ve Şeybe'nin bağına gelinceye kadar hakaret ettiler. Bağırıp çağırdılar, taş attılar. Bu zor durumda Hazreti Peygamber ellerini kaldırıp Allah'a şöyle yalvarmıştı. Allah'ım, gücümün zayıflığını, insanlara karşı takatimin ve gücümün azlığını sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin, sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Bu senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna aldırış etmem. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruyuş her zaman çok daha hoştur. Senin öfkene uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınıyorum. Her şey senin hoşnutluğun içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonraki bir dönemde kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta Taif yolculuğu esnasında karşılaştığı sıkıntının Uhud savaşında karşılaştığından daha şiddetli olduğunu söylemiştir. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz ve Zeyd, Utbe ve Şeybe'nin bağında istirahat ettiler. Burada bu iki kardeşten birinin kölesi olan Addas, efendilerinin emriyle Hazreti Peygamber'e bir tabak üzüm sundu. Hazreti Peygamber'in yemeye başlarken Bismillah demesi Addas'ın dikkatini çekti ve bu bölgenin halkı bu sözü kullanmaz dedi. Hazreti Peygamber ona nereli olduğunu sordu. Addas Ninovalı ve Hristiyan olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz demek ki salih bir kişi olan Yunus bin Metta'nın şehrindensin dedi. Addas Peygamber Efendimiz'e Yunus bin Metta'yı nereden bildiğini sordu. Hazreti Peygamber de o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim dedi. Addas bunun üzerine Müslüman oldu. Bu arada Sakifliler Kureyş'e çoktan haber uçurmuşlardı. Hazreti Peygamber kabilesini terk ederek
Mekke dışına çıktığından şehre girebilmesi için himayesine girebileceği bir kimse araştırmaya başladı. Bu süre zarfında Hira mağarasında bekledi. Bir Mekkeli vasıtasıyla haber gönderdiği Ahnes bin Şerik, Süheyl bin Amr onun himaye isteğini kabul etmediler. Aslen Sakif'li olan Ahnes bin Şerik, Zühre oğullarının müttefiki olarak Mekke'ye yerleşmişti. Ahnes, ben halifim, halif ise bir başkasının himayesini alamaz şeklinde cevap gönderdi. Süheyl bin Amr ise, ben amiroğullarına mensubum. Amiroğulları Kâboğullarının himayesini alamaz dedi. Sonunda Nevfel oğullarının başkanı Mut'im bin Adi onu himayesine aldı ve oğullarıyla birlikte kendisini korudu. Hazreti Peygamber önce Kabe'yi tavaf ederek iki rekat namaz kıldı ve daha sonra evine geldi. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanet

Ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki, alışveriş ederler, fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki, filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

0: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.
3: Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonra da

0: Ben onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya, öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var yani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.
6: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı üzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere-i mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak.
sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süleyman bin Surat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyordum. İki adam birbirine sövüp hakaret ediyordu. Birisinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve boyun damarları şişmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben bir söz biliyorum ki eğer bu kişi onu söylerse üzerindeki hal ondan gider. Eğer Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal ondan sıyrılır dedi. Adama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi diye söylediler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir.

Aile mahremiyeti, özel alan. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, halasının kızı Zeynep binti Cahş'la yaptığı evlilik münasebetiyle verdiği düğün yemeğine ashabını davet etmişti. Davetlilerin çoğu yemekten sonra ayrıldığı halde birkaç kişi orada kalmıştı. Bu uzun misafirlikten rahatsız olan fakat haya ve nezaketinden dolayı da onlara bir şey söyleyemeyen Peygamberimiz oradan ayrılıp diğer eşlerinin yanına uğradı ve selam verip hatırlarını sordu. Onlar da tebriklerini dile getirdiler. Bir süre sonra düğün evine dönen Hazreti Peygamber o kişilerin hala orada olduklarını görünce Hazreti Ayşe'nin odasına yöneldi. Daha sonra misafirlerin gittiği haber verilince odasına dönmek için yürüdü. Nihayet ayağını kapının eşiğine koyunca bir ayağı içeride diğer ayağı dışarıdayken müminlere Hazreti Peygamber'in evine misafir olma ve hanımlarından bir şey isteme adabını öğreten şu ayet indi. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte fakat o sizden de çekinmektedir. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

İslam öncesi Arap toplumunda özel hayatın mahremiyetine fazla önem verilmediği için insanlar bazen birbirlerinin evlerine izin istemeden girer ve başkalarının mahrem hallerine şahit olmakta bir sakınca görmezlerdi. Özellikle aile mahremiyetini hiçe sayan bu tutum, az önce zikrettiğimiz ayet inene kadar devam etti. Hicab ayeti olarak bilinen bu ayette, Hazreti Peygamber'in çağsında bir yandan davet ve davete icabetle ilgili konularda müminlerin dikkat etmeleri gereken hususlar açıklanırken, diğer yandan özel hayatın mahremiyetine dikkat çekilerek evlere izin istemeden girilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü bu hem dışarıdan gelenler hem de içeridekiler açısından daha nezih bir davranıştır. Özellikle ev içindeki rahat ortamda istediği gibi davranan aile üyelerinin, kapı yerine perdelerin bulunduğu Hazreti Peygamber döneminde eve izinsiz girilmesinden ne kadar rahatsız oldukları tahmin edilebilir. İşte Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber'in ev mahremiyeti konusunda yapmış olduğu bu ikazla, aslında bütün müminleri özel hayatın mahremiyetine saygı göstermeleri konusunda uyarmaktadır. Peygamber Efendimiz de, sizden biriniz 3 kere izin istediği zaman kendisine izin verilmezse hemen geri dönsün buyurarak, evlere ancak izin alınarak girilmesinin özel hayatın saygınlığı konusunda cahiliye döneminde görülen özensizliğin ilgili ayetin inişinden sonra da zaman zaman devam ettiği Ensar'dan bir hanımın Peygamberimize yaptığı şu şikayetten anlaşılmaktadır. Ey Allah'ın Resulü! Ben evimde bazen öyle bir halde bulunuyorum ki, çocuğum ve babam da dahil hiç kimsenin beni o halde görmesini istemiyorum. Fakat bazen ailemden biri ansızın gelip içeri dalıyor. İşte bu gibi şikayetlerin çoğalmasından sonra Nur suresindeki konuyla ilgili ayetler nazil oldu. Bu ayetlerde özel hayatın dokunulmazlığını düzenleyen şu kurallar yer almaktaydı. 1. Geldiğini fark ettirmedikçe ve selam vermedikçe başkalarının evlerine girilmeyecek. 2. Evde kimse bulunmazsa izin verilmedikçe içeriye girilmeyecek, eğer geri dönün denilirse hemen dönülecek. 3. Mümin erkekler de mümin kadınlar da gözlerini harama bakmaktan sakınacaklar ve ırzlarını koruyacaklar. Ayrıca özel hayata ve mahremiyete saygı sadece yabancılara karşı gösterilmesi gereken bir tutum olmadığı için Cenab-ı Hak aynı aile içindeki bireylerin de bu konuda dikkatli olmalarını şu ayetle

0: emretmiştir. Ey iman edenler! Elleriniz altında bulunanlar, köleleriniz ve içinizden henüz buluğ çağına ermemiş çocuklar günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin dinlenmek için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin için mahrem vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Toplumda ilk eğitim yuvasının aile olduğu dikkate alınırsa, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerinde özenli olmaları, böyle ailelerden oluşan bir toplumda özel hayatın mahremiyetine ne denli saygı gösterileceğinin bir göstergesidir. İslam dini bir taraftan evlenip huzurlu bir yuva kurarak toplumun temeli olan ideal aile ortamının oluşturulmasını tavsiye ederken, diğer taraftan aile mutluluğunun devamı ve iyi nesillerin yetişmesi için bu ortamın her türlü tehlikeden korunmasının gereğine işaret etmiştir. Bu tehlikenin en başında da özel hayatın mahremiyetine yönelik müdahaleler gelmektedir. Bireyin ve ailenin özel hayatı mahrem yani saygın ve gizlidir. Kişiye ve aileye özel bazı hususların başkaları tarafından bilinmesi ve araştırılması dinen, hukuken ve ahlaken doğru değildir. Çünkü bireyin özel hayatını ilgilendiren şeylerin ve aile üyelerinin kendi aralarında paylaştıkları her türlü ilişkinin başkaları tarafından öğrenilmesi ve diğer insanlara nakledilmesi özel hayata, dolayısıyla da kişilik haklarına müdahaledir. Ailenin mahremiyetini korumak ve bununla ilgili ortaya konmuş olan İslami prensiplere riayet etmek, başta eşler olmak üzere öncelikle bütün aile bireylerine düşen bir sorumluluktur. Allah Teala eşlerin birbirlerinin sırlarını ve kusurlarını örten ve koruyan birer elbise, örtü mesabesinde olduklarından bahisle, onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz buyurmuştur. Çünkü Peygamberimiz de kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir buyurarak bu gizliliği korumanın önemine işaret etmiştir. Hazreti Peygamberle eşleri arasında geçen ve detayları Tahrim suresinin başındaki ayetlerde anlatılan bir hadise münasebetiyle Allah Teala müminlere aile sırlarının ifşa edilmesini yasaklamış, böylece 2 mahrem arasında kalması gereken bir sırrın diğer şahıslara intikalinin iyi bir davranış olmadığını bildirmiştir. Bu hadisede Hazreti Peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemiş, o da bunu diğer eşlerden birine söylemişti. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i haberdar etmesiyle durum ortaya çıkmış ve Allah bu 2 hanımı tevbeye davet etmişti. İslam dininin özel hayatın saygınlığına atfettiği bu önem bize birbirlerine çok yakın olan eşler arasında bile dikkat edilmesi gereken bazı incelikler olduğunu göstermektedir. Eşlerin bir takım vehimlerle karşılıklı güveni zedeleyecek şekilde birbirlerini takip edip gizli gizli kontrol etmeleri buna örnek olarak verilebilir. Sevgili Peygamberimiz uzun bir yolculuktan sonra evine dönen bir erkeğin ailesinin kendisine ihanet edip etmediğini öğrenmek ve onların kusurlarını araştırmak maksadıyla evine geceleyin ansızın girmesini yasaklamıştır. Ayrıca o, zandan sakının, çünkü zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın, birbirinizin özel hallerini araştırmayın, birbirinizle üstünlük yarışına girmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış.''

Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu an şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. "Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi" dedi. Kimi de "Belki de işitmedi" dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun getirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, "Bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir" buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır."
3: Allah Resulüne "insanların hangisi daha faziletlidir?" diye sorulduğunda o "kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir" buyurmuştur. Ashab "Doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz" deyince Allah Resulü "Mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur" buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsihi.
0: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı, bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, İnanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen îsâr duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı, kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman

an geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Ebu Bekir'in radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ay doğdu üzerimize, veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: senle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Ebu Safvan Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kadınların Allah Resulünden, ''Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen.'' diye ricada bulunmaları üzerine, Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ''Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et.'' diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nasip etti.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Kâb bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu an bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

0: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı.

Hızır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim," buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün

Nazarda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, sıhhat ve afiyeti sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi radıyallahu anh قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Kıymetli kardeşlerim, Süfyan bin Abdillah Es-Sakafi radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a geldi ve dedi ki: Ey Allah'ın peygamberi, İslam'da bana öyle bir cümle, öyle bir söz söyle ki senden başka, senin dışında, senden sonra bir başkasına ben bu soruyu sormayayım. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu cevap verdiler. De ki: Âmentü billah sümmestakim. Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol. Kıymetli kardeşlerim, gerçekten Allah'a iman, peygamberlerine, kitaplarına ve ahiret gününe, kader kazaya iman, iman esaslarımızdan. Allah'a inanan insan, meleklerin kendisini sürekli kontrol altında tuttuğunu, iyiliklerini yazdığını, kötülüklerini yazdığını, sürekli murakabe ettiğini düşünür ve söz söylediği zaman düzgün söylemeye, bir iş yaptığı zaman da düzgün bir iş yapmaya gayret gösterir. Çünkü iman esasları Allah'a iman ve akabinde meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kazaya, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek kişiyi dürüst bir kişi yapar. Çünkü bu hadis-i şerifte çok özetle de ki Allah'a inandım, sonra da dosdoğru ol. Gerçekten Allah'a inandım demek ve dosdoğru olmak aslında bir kişiyi cennete götürecek çok önemli bir yoldur, bir çözümdür. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soru soran Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi zaten bunu istemişti. Bana öyle bir şey söyle ki ya Resulallah, senden başka birine, senden sonra başka birine bu soruyu sormayayım. Öyle bir şey söyle ki ben onu yaşayınca kurtulabileyim anlamında soru sorduğunda Peygamber Efendimiz "Âmentü billah, Allah'a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol" diyerek kendisine az ve öz bir yol tarifi yapmıştır. Cennetin yolunu göstermiştir. Akabinde şöyle bir soru daha yöneltir Süfyan bin Abdullah Es-Sakafi radıyallahu anh. Ya Resulallah der. Fe eyyü şeyin ettaki. Hangi şeye daha çok dikkat edeyim? Fe eşara biyedihi ila lisani. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diline işaret etti. Evet, gerçekten biz dilimize sahip çıktığımızda, ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu anlamda men yazmen li ma beyne lahyeyhi ve ma beyne ricleyhi almen lehul cennet. Kim iki dudağı ile iki bacağının arasındaki uzvuna garanti edecek olursa cenneti garanti ederim diyor. Bizim de zaten kültürümüzde şu söz çok yaygındır. Herkes tarafından bilinir. Eline, beline ve diline sahip ol. Buna sahip olan insanlar hep kurtulmuştur. Hayatları hep düzgün olmuştur. Özlü sözü bir olmuştur. İstikamet sahibi olmuşlardır. Günde 5 namaz vaktinde kıymetli kardeşlerim Fatiha suresinde bir dua yaparız. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, dosdoğru yola ilet deriz ya. Kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna ilet. Kimdir bu nimet verilenler? Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve salihin. Peygamberler, sıddıklar salihler ve şehitler. İşte bunların yoluna ilet. Kendilerine kızdığın, gazap ettiğin, yoldan çıkmış Yahudi ve Hristiyanların yoluna değil diyerek hep sırat-ı müstakimi isteriz. Dost doğru yolu isteriz. Yüce Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 51. ayetinde İnnallâhe Rabbi ve Rabbukum fe'abuduh hâzâ sırat-ı müstakim. Aynen bizim hadis-i şerifimizde olduğu üzere Allah'a inandım de ve dost doğru ol demişti ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte ayette de Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Onun için ona kulluk edin. Onu tanıyın, ona iman edin ve ona kulluk edin. Hâzâ sırat-ı müstakim. Dost doğru yol işte budur buyurmuştur. 100. ayette de Âl-i İmrân suresinde Ya eyyühellezine amenu in tuti'u ferikan minellezine utul kitab yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerin bir kısmına tabi olacak olursanız onlar sizi imanınızdan sonra kafir olarak yoldan çıkarıverirler. Bizim tabi olacağımız Allah ve Resulüdür, onun çizdiği yoldur. Bizim tabi olacağımız kitap ve sünnettir. Kıymetli kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin hemen bu ayetin devamında 101. ayette Keyfe tekfurûne ve entum tutla aleykum âyâtullâh ve fîkum rasûlüh ve men yâtasim billâh fekad hudiye ilâ sırât-ı müstakîm buyurulmaktadır. Yani siz Allah'ın kitabı, ayetleri size okunup dururken ve aranızda da Allah Resulü varken nasıl olur da yoldan çıkar, inkar ediverirsiniz? Hemen yâtasın billâh fekad hudiye ilâ sırât-ı müstakîm. İşte bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak, dost doğru yola ulaştıracak Allah'ın ipine, Allah'a sımsıkı sarılmamızdır. Onun gönderdiği peygambere, Resul'e sımsıkı sarılmamızdır. Onun için Yüce Rabbimiz Allah'ın ayetleri size okunup dururken ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da aranızdayken ifadesini özellikle kullanmıştır. Peki bu ayet günümüze hitap ettiğinde Allah Resulü aramızda değil ama onun bize bıraktığı iki emanet Kur'an ve sünnet hala aramızda. O aramızdayken nasıl olur da Allah'ın ayetlerini inkar eder ve yoldan çıkarız? Kıymetli kardeşlerim, Nisa suresinin 66. ayetine baktığımızda da eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık işlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirmiş olacaklardı. Onun için Allah yolunda, Resulünün yolunda ölmek, canı feda etmek, vatanını, milletini terk ederek hicret etmek kolay mı? Evet. Onun için Nisa 67. ayette o zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verdik derken bir sonraki ayette de onları elbette doğru yola iletirdik buyurmuştur Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah tüm insanlığa bakın şöyle hitap ediyor. Ya eyyühennas, قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينَ. Ey insanlar, size Rabbinizden bir burhan geldi. Burhan. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينَ. Ve size apaçık bir nur da indirdik diyor. Bizim yolumuzu aydınlatan apaçık nur, apaçık Furkan, yolumuzu aydınlatan Kur'an'ın nuru ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti varken hala doğru yola ulaşamamışsak, sözümüz özümüz bir olamamışsa, hala bir şeyler yanlış gidiyorsa kendimizi sorgulamalıyız. Nisa 175'te de فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدُخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ sırat-ı müstakime buyurmaktadır. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir diyor. Kıymetli kardeşlerim, işte Kur'an bakın onlara, ehli kitaba, Tevrat ve İncil verilenlere, kendilerine kitap verilenlere bakın nasıl hitap ediyor. Ya ehlel kitab. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَسِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ buyurmaktadır. Ey ehli kitap, ey kitap ehli, artık size elçimiz Muhammed Aleyhisselam gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Yani Kur'an gelmiştir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeyken sevgili peygamberimiz bazı ashabıyla bir Yahudi evini ziyarete gider. O evde hasta bir çocuğa Tevrat nüshalarından okurlar şifa bulması için. Tam o sırada gelecek peygamberin özelliklerinden bahseden ayetler, Tevrat ayetleri okunmaktadır. Tabii Peygamber Efendimiz'in geldiğini fark edince herkes yastığının arkasına, minderinin altına Tevrat nüshalarını saklamaya başlarlar. Tabii çocuk heyecanlanır, mutlu olur Peygamber Efendimiz'in ziyaretinden. Ama bir şey dikkatini çeker. Okunan ilgili ayetler Efendimiz'den bahsetmektedir. Getirin o nüshaları der ve saklanılan nüshalardan okunulan bölümler bir tekrar edilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm özelliklerinin orada zikredildiğini bir kez daha dinleyen o çocuk orada Müslüman olur. Ve kısa bir süre sonra vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Lu ahakum demiştir. Kardeşinizi Müslümanların defin işlemleri, cenaze işlemleri neyse ona göre kabristana götürüp defin işlemlerini tamamlayın diye sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına tavsiyede bulunmuştur. Kıymetli kardeşlerim, Maide suresinde bakın Yüce Rabbimiz ne diyor? Yehdi bihillahu men ittebe'a redvane sübüles selam. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir. Evet, cennet yollarına bizi Allah-u Teala iletiyor. Ve yukhricuhum min zulümati ilen nur bi izni ve izniyle karanlıklardan nurlu bir yola iletiyor. Ve yehdihim ila sıratın müstakim ve dosdoğru yola iletiyor. İşte bizim günde beş vakit istediğimiz şey bu değil mi? Ve hâdâ sıratu rabbike müstakime kad fassalnel âyâti li kavmin yedzekkerûn. En'am suresinin 126. ayetinde de böyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. İşte Rabbinin yolu, dosdoğru yolu budur. Ayetleri düşünüp ibret alan, tefekkür eden kişiler için Allah-u Teala tek tek izah ediyor ve açıklıyor. Kıymetli kardeşlerim, Fussilet suresinin 30. ayetini de sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum. İnnellezîne gâlû rabbunallâh sümme istekâmû tetenezzelu aleyhimul melâike ellâ tekâfû ve lâ tehsenû ve ebşirû bil cennâ elletî kuntum tuadûn buyuruyor Yüce Rabbimiz. Şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Ahkaf suresinde de innellezine kalu rabbunallah sümme istekamu fela hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru bir yolda olanlar var ya, işte onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Ulaike ashabul cennet. İşte onlar cennetliklerdir. Halidine fiha. Orada ebedi kalacaklardır. Cezaen bime kanu ya'melun. İşte yaptıklarının karşılığı budur. Evet, değerli kardeşlerim. Enes bin Malik radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü aktarır bizlere. La yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbu. Bir müminin imanı müstakim olmaz, kalbi müstakim olmadıkça. Demek ki kalbimiz tertemiz pırıl pırıl olacak, kalbimizde fitne fesat olmayacak. Kalbimiz tertemiz istikamet sahibi olacak olursa imanımız da istikamet sahibi olur. İmanımızın istikamet sahibi olabilmesi için vücutta bir et parçası var, o düzgün olursa bütün vücut düzgün olur dediği kalbi istikamet sahibi yapmak için mücadele etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Ve la yestakimu kalbuhu hatta yestakime lisanuhu. bir insanın kalbi de müstakim olmaz, dili müstakim olmadıkça. Onun için dil güzel şeyler söylesin, dil Allah'ı zikretsin, dil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini tekrar etsin, dil Allah'ı zikirle sürekli yaş kalsın kıymetli kardeşlerim. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَ. Komşusu şerrinden emin olmayan insan cennete giremez diyor ya, işte Allah bizi istikamet sahibi yaptığı sürece dilimiz, kalbimiz pırıl pırıl olacak olursa imanımız da bizi cennetine götürecektir. Rabbinin razı olduğu kulların arasına alacaktır. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı ve sıhhat afiyetiyle sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım.

0: Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım, benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden, çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult

ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince, şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor: biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan.

idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca, geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Hoş geldin kardeşim.
4: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk. Seni bir gören olmadı ya. Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
4: Hamdolsun. Şükürler
2: olsun. Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
5: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
4: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
6: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
7: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
6: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
7: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
0: 110. Bölüm.
8: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
9: Enes'cik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
10: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
9: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
10: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Nicedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
9: Allah şifa versin.
10: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
9: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
10: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
9: Ne oldu? Merak ettim.
10: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerin...

0: Ailelerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu.
1: Allah Allah, neden?
0: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve Peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi.
1: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
0: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
1: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
0: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
1: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
0: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
1: Neymiş o?
0: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
1: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak, Peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
0: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
1: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
0: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
3: Süheyl kafese hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
5: Evet, doğru.
6: Kesinlikle.
4: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
6: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
4: Ebu Basir'e ne dersiniz?
6: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.

0: en cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
1: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
0: İtirazı olan var mı?
2: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
0: Hayırlı olsun.
1: Mübarek olsun Ebu Basir.
3: Allah'a emanet. Ebu
4: Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak, bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
6: Yorulmuşsun. Ne yaptın bugün?
5: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
6: Hava da çok sıcak. Çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
5: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
6: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
5: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
6: Var tabii. Olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
7: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
5: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
6: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
5: Neymiş?
6: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
7: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
5: Anlat tabii. Ne oldu?
7: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede, bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca, kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz aleyhisselatu vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı.

0: sakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
1: Allah Resulü misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber yemek sonrası sahabilerine "Kardeşinizi mükafatlandırın" buyurdu. Ashab bunun üzerine "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse işte bu onun mükafatıdır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Kamu spotu.

bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulallah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre

Hüreyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya nasıl satıyorsun diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a elini onun içine daldır diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhul Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir. Nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurmayla birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır.

0: Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali, muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela, farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise, müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan, tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre, gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup, hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri, satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın, buyurdu.

Seleme bin Yezid el-Cufi, Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İlk ve son hac ziyareti, veda hacı ve hutbesi. Hazreti Peygamber aile hayatına ilişkin yaşadıklarının duygusal ağırlığı üzerindeyken zaman ilerlemiş ve neredeyse bir ay gibi kısa bir süre sonra o yılın hac ibadeti için hazırlıklara başlaması gerekmişti. Medine'ye gelen heyetlerin gelişi artık hayli azaldığı için bu defa hac kafilesine bizzat kendisi başkanlık etmeye karar verdi. Sağlık şartları açısından da kendisini daha iyi hissediyordu. Bir önceki yıl Arap Yarımadası'nın geneline ulaştırılan İslam'a davetler ve buna cevaplar tam olarak tamamlanmadığı için Kabe ziyaretine müşriklerden de çok sayıda kişinin katılacağı tahmin edilmişti. Ancak son bir yıl içerisinde gelen heyetlerin durumunu dikkate alan Hazreti Peygamber, bu defa durumun farklı olacağını hesap ederek imkan ve sıhhati yerinde olan bütün Müslümanların katılmasını istedi. Dört bir yana bu talebini iletmek için haberciler gönderdi. Hazreti Peygamber, 26 Zilkade 10-23 Şubat 632 tarihinde yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde Muhacirler, Ensar ve Medine'ye gelen kabilelerden oluşan Müslümanlarla birlikte yola çıktı. Zülhuleyfe'de ihrama girdi. Yolda kendisine katılanlarla birlikte 4 Zilhicce'de Mekke'ye ulaştı. Önce umre yaptı, daha sonra Ebtah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. 8 Zilhicce Perşembe günü Mekke'den ayrılıp Mina'ya gitti ve orada geceledi. 9 Zilhicce Cuma günü güneş doğduktan sonra Müzdelife yoluyla Arafat'a hareket etti ve kendisi için Nemir'de korunmasını istediği çadıra yerleşti. Öğle üzeri Arafat Vadisi'nde sayıları 120 bini aşan ashabına, zamanın alışkanlık ve uygulaması gereği gür sesli görevlilerin ağızdan ağza söylediklerini nakletmesiyle hitap etti. Hazreti Peygamber konuşmasında Allah'a övgüde bulunduktan sonra bütün insanların onun kulu olup aynı anne babadan türediklerini hatırlattı. Irk, renk, dil ve sınıf farkı gözetilmeksizin bütün insanların eşit olduğunu, Allah katında üstünlük ölçüsünün onun emirlerine ve yasaklarına en dikkatli şekilde uymak olduğunu belirtti. Yoğun bir şekilde insan hakları konusunu dile getiren Hazreti Peygamber, can, mal ve ırz güvenliğine vurgu yaparak kul hakkı konusunda dikkatli davranılmasını, zulümden ve haram lokmadan kaçınılmasını, emanete riayet edilmesini, eşler arasında karşılıklı hak, görev ve sorumlulukların gözetilmesini istedi. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu ifade ederek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kur'an ve sünnetin onların yolunu her zaman aydınlatacak vazgeçilmez iki önemli kaynak olduğunu belirten Hazreti Peygamber, namaz, oruç, zekat ve hac gibi dini ibadetlerin yerine getirilmesi ve ahlak kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi. Cahiliye dönemine ait bazı anlayış ve geleneklere de işaret ederek faizin ve kan davasının yasaklandığını, hacılara su temini vazifesiyle Kabe'nin perdedarlığı ve anahtarlarının muhafazası dışında kalan, başta nesi yani haram aylar ve haccın yerini değiştirmek olmak üzere Mekke ve hac idaresine dair cahiliye dönemi kurumlarını ve uygulamalarını kaldırdığını ilan etti. Kendisini dinleyen ashabına sık sık tebliğ ettim mi, bildirdim mi diye sorup söylediklerini tasdik ettiren Hazreti Peygamber, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyerek konuşmasını tamamladı. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılmadan önce dinin kemale erip tamamlandığı ve Hakk'ın rızasına uygun dinin İslam olduğunu açıkça ortaya koyan, "Bugün size dininizi kemale erdirip nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim" ayeti nazil oldu. Bu ayeti de Müslümanlara ilan ettikten sonra Arafat'tan indi. Müzdelife'ye ulaştığında akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı. Sabah namazını da orada eda ettikten sonra Cemretül Akabe'ye vardı. her defasında tekbir getirdi. 7 taş atarak sembolik olarak şeytan taşladı. Oradan Mina'ya geçti ve burada da ashabına bir konuşma yaptı. Daha sonra kurbanını kesti, tıraş olup ihramdan çıktı ve Kabe'ye gelerek tavaf yaptı. Tekrar Mina'ya dönüp cemreleri, şeytan taşlamayı tamamladı. Ertesi gün Mekke'ye döndü ve güneş doğmadan önce veda tavafını yaptı. Bayramın 5. günü Hazreti Peygamber'in izniyle Mekke ve Medine dışından gelen hacılar memleketlerine gitmek üzere ayrıldılar. Kendisi de bir süre sonra birlikte geldiği Müslümanlarla Medine'ye döndü. Bu yılın hac ibadeti, Müslümanların Hazreti Peygamber'le birlikte yapabildikleri ilk ve tek hac ibadeti oldu. Hac ibadetinin bütün şart ve uygulamalarını bizzat ondan öğrenip uygulamış oldular. Hac dönüşü hastalanması ve vefatı. Yoğun geçen hac yolculuğu Hazreti Peygamber'i hayli yormuştu. Önceden beri var olan bazı sağlık sorunları haliyle biraz daha arttı. Ancak o, gücü yettiğince Rabbinin kendisine yüklediği görevi yerine getirmeye devam ediyordu. Hacdan döner dönmez, yine itaat bildirmek için Medine'ye gelen Beni Muharip ve Beni Neha gibi bazı heyetlerle görüştü. Onlara İslam öğretisini anlattı. Bu arada 628 yılı Eylül ayında İslamiyet'i kabul ederek Sasanilerin son, İslam devletinin ilk San'a valisi olan Bazan'ın vefatı üzerine oraya vali tayin etme işiyle meşgul oldu. Aradan 2 ay geçmemişti ki,

Mayıs ayı sonuna doğru çok hasta olmasına rağmen Mute Savaşı'nda şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talip ve diğer sahabilerin intikamını almak üzere Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar verdi. Zira bu konuda bir beklenti vardı. İçlerinde yaşlı ve tecrübeli sahabilerin de yer aldığı ordunun komutanlığına, o sırada henüz 18 veya 19 yaşında bir genç olan ve Mute şehitlerinden Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame'yi tayin etti. Hazreti Peygamber bu tercihiyle onun başarı kazanarak kendisini ispatlama arzusundan yararlanmak istedi. Hazırlıklar bir taraftan devam ederken Üsame'yi huzuruna çağırdı ve ashabının huzurunda ona sancağı kendi eliyle bağlayarak teslim etti. Orduya bazı tavsiyelerde bulundu. Ahde vefasızlık yapmamalarını, çocukları ve kadınları öldürmemelerini, düşmanla karşılaşmayı temenni etmemelerini, birbirleriyle çekişmemelerini tavsiye ederek onu uğurladı. Üsame Medine yakınındaki Cürüf mevkiinde karargah kurdu. Ordu burada toplanmaya başladı. Bazı sahabiler, Üsame'nin genç ve tecrübesiz olmasından dolayı bu tayin kararını eleştirdiler. Bunu duyan Hazreti Peygamber, mescide giderek, "Üsame'yi komutan tayin ettiğim için bana itiraz ediyorsunuz. Daha önce onun babasını tayin etmemden ötürü de itiraz etmiştiniz. Babası kumandanlığa nasıl layık idiyse, oğlu da layıktır." diyerek itirazlara cevap verdi. Hazırlıklarını büyük bir hızla tamamlayan Üsame ise, Hazreti Peygamber'in hastalığını dikkate alarak bir süre hareket edemedi. Hazreti Peygamber'in çektiği baş ağrısı ve yüksek ateş zaman zaman çok şiddetleniyordu. Hastalığı sırasında yakınlarının yardımıyla mescide gelip namaz kıldırıyordu. Bir gün minbere çıkıp yaptığı konuşmada, "Bir kul ki Allah onu dünya ile kendisine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. O Allah'a kavuşmayı tercih etti." buyurdu. Ebubekir bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anladı. "Nefislerimiz, mallarımız ve evlatlarımızla sana feda olalım." diyerek ağlamaya başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Ağlama ey Ebubekir, arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan sensin." diyerek onu sakinleştirdi. Kendisinden memnun olduğunu söyledi. Ardından ensar ve muhacirlerin karşılıklı fedakarlıklarını ve faziletlerini hatırlatarak birlikte hareket etmeleri konusunda nasihatte bulundu. Daha sonra kimin kendisine hakkı geçmişse gelip almasını istedi. Kul hakkı konusunda hassas davranılması, borçların zamanında ödenmesi ve tarihte bazı örnekleri görüldüğü gibi kabrinin tapınılan bir yer haline getirilmemesine ilişkin uyarılarda bulundu. Hastalığının ağırlaştığı günlerde artık tamamen eşi Hazreti Ayşe'nin yanında kalan Hazreti Peygamber, bu günlerde namazları Ebu Bekir'in kıldırmasını istedi. Kendisini iyi hissettiği bir vakit damadı Ali bin Ebi Talip ve Fazıl bin Abbas'ın yardımıyla mescide gitti. Namaz kıldırmak üzere olan Ebu Bekir onu görünce geri çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi, ancak o devam etmesini isteyerek onun yanında namaza durdu. Hazreti Peygamber'in hastalığı bir süre sonra evinden çıkamayacak kadar şiddetlendi. Onun bu durumu Müslümanları endişeye sevk ediyordu. Akrabalar, dostlar, herkes çok üzgündü. Hiç kimse bu hastalığın geçmeyeceğine inanmak istemiyordu. Şehirde adeta sessizlik hakimdi. Evi ziyaretçi akınına uğruyor, tıbbi tecrübesi olanların yakın ilgilenmelerine rağmen herkes bildiğince onun hastalığına iyi gelebilecek malzeme ve yöntem önerilerinde bulunuyordu. Ebu Bekir günlerce gelen bu ziyaretçileri mescidin avlusunda ağırlıyor ve onları bilgilendiriyordu. Kendisi namaz vakitlerinden sonra mutlaka Hazreti Peygamber'in yanına uğruyor, onunla bizzat ilgileniyordu. 13 Rebiyülevvel günü de sabah namazından sonra uğradı ve kendisini oldukça iyi gördü. Bunun üzerine izin isteyerek gönül rahatlığıyla evine gitti. Fakat Hazreti Peygamber kısa bir süre sonra tekrar ağırlaştı. Elini yanındaki su kabına batırıp yüzüne sürüyor, hafif bir sesle devamlı olarak "La ilahe illallah, ruh teslimi ne zor şeymiş" diyordu. Çok geçmeden Hazreti Ayşe'nin kolları arasında "Me'ar refikil a'la, en yüce dosta" sözüyle ruhunu teslim etti. 13 Rebiyülevvel 11 8 Haziran 632 Pazartesi. Vefatının ardından yaşananlar ve mirası.
Vefat haberi kısa sürede yayıldı. Ebedi aleme göçtüğünde 63 yaşında olan sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Hatta münafıkların sevindiğini hisseden Ömer bin el-Hattab gibi bazı sahabiler şaşkınlık içinde onun ölmediğini söylüyordu. Durumdan haberdar olan Ebu Bekir doğruca onun cenazesinin başına geldi. Yüzündeki örtüyü kaldırıp öptü ve ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Sağlığında güzeldin, ölümünde de güzelsin.'' dedi. Ardından mescide giderek şunları söyledi. ''Ey insanlar! Muhammed'e tapan biri varsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapınıyorsa bilsin ki o ölümsüzdür.'' Ebu Bekir bu sözlerinin ardından orada toplanmış olan Müslümanlara ''Muhammed sadece bir peygamberdir.'' Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Şunu da bilin ki geriye dönecek kimse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah takdirine rıza gösterenlerin mükafatını verir ayetini okuyarak peygambersiz hayata intibaklarıyla ilgili yerinde ve çarpıcı bir yönlendirmede bulundu. Hazreti Peygamber'in cenazesi, amcası Abbas'ın oğulları Fazl ve Küsem'le Üsame bin Zeyd'in yardımıyla damadı Ali tarafından salı günü yıkandı ve bulunduğu odada muhafaza edildi. Cenaze namazı cemaatle kılınmadı. Önce erkekler, ardından kadınlar cenazenin bulunduğu yere sığabilecek gruplar halinde girip tek başlarına cenaze namazı kıldılar. Bu arada nereye defnedileceği hususunda konuşmalar başladı. Kimisi onun Mescid-i Nebevi'ye, kimisi de Baki kabristanına defnedilmesini söyledi. Ancak Ebu Bekir, bir defasında Hazreti Peygamber'in, ''Ruhu kabzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir.'' buyurduğunu işitmiştim diyerek meseleye çözüm getirdi. Sonuçta son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettiği yer olan eşi Ayşe'nin odasına defnedildi. Sade bir hayat yaşayan, elde ettiği maddi imkanları Allah yolunda harcayan Hazreti Peygamber'den geriye son derece mütevazı bir miras kaldı. Zira kendisi, ''Biz peygamberler zümresi miras bırakmayız. Bizim geride bıraktığımız her türlü servet sadakadır.'' buyurmuştu. Vefatında mülkiyetinde beyaz bir katır, silahları ve bir miktar arazisi vardı. Arazilerinin gelirinin ailesi için harcanmasını ve kalanının Beytülmale, devlet hazinesine devredilmesini emretmişti. Ölümünden kısa bir süre önce bununla Allah'ın huzuruna çıkmaktan haya edeceğini söyleyerek, elinde kalan 7 dirhemin de fakirlere dağıtılmasını istedi. Kendisine ait bir zırh da borcu karşılığında bir Yahudinin elinde rehin olarak bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in manevi mirası ise, gerek ümmeti gerekse bütün insanlık için son derece büyük ve değerli oldu. O, veda hutbesinde de belirttiği üzere Kur'an ve sünneti en değerli miras olarak bıraktı. Bu iki temel kaynak etrafında şekillenen İslam dini ve medeniyeti, asırlar boyunca tüm insanlığı huzura kavuşturacak evrensel mesaj ve değerlerini sunarak tarihteki yerini aldı.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet

0: Edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazda insanların en fazla sevap alanı, evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyi.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdiki

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin

0: Yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize girip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz."

0: Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
1: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leyse şedîdu bis-sura'ah innema şedîdu allazî yemliku nefsehu indel gadab.
0: Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mü'min her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya, öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi.

Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur. Evin erkeği aile efradından sorumludur. Evin hanımı da kocasının evinden ve çocuklarından sorumludur. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi.

0: bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Emeviler dönemini anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Emeviler, Hulefai Raşidin diye bildiğimiz 4 halife döneminden sonra 661 ile 750 yılları arasında 90 yıl süreyle hüküm süren ilk İslam hanedanıdır. Muaviye'nin hilafet makamına geçmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamış, ilk 4 halifenin seçimlerinde ilk Müslümanlardan ve Hazreti Peygamber'in yakın arkadaşlarından biri olma ve istişare yoluyla seçilme prensipleri dikkate alınmışken, Muaviye'nin daha sonra Ehl-i Sünnet tarafından bir içtihat hatası olarak yorumlanan siyasi mücadele sonunda hilafet makamını işgal etmesi, hilafet sisteminin özünde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Bu değişiklikler, hilafet makamına oturan Muaviye'nin oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi ve halifeliğin intikalinde veraset sisteminin ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazanmış, böylece kuvvete dayanarak devleti hilafet-saltanat karışımı bir monarşiyle idare eden halifeler almıştı. Yani artık halife resmi unvanı bakımından olmasa bile fiilen hükümdardı. İşte bu sebeple Emevi hilafetinin meşruiyeti İslam tarihi boyunca tartışılan bir konu olmuştur. Hazreti Peygamber'in kurduğu istişare temeline dayalı ehliyeti esas alan hilafet müessesesini saltanata dönüştüren Emevilere karşı oluşan muhalefet, propagandalarını onların hilafetinin meşru olmadığı iddiasına dayanarak yürütmüş, halkı onları devirmek için kitap ve sünnet etrafında toplanmaya çağırmışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, 661 yılında Emevi iktidarını kuran Muaviye, belirli şartlarla Hazreti Hasan'ın da biatını alarak ülkenin tamamını hakimiyeti altında topladı ve uzun süreden beri durmuş olan fetihleri yeniden başlattı. Gücünü kendisine samimi bir şekilde bağlı olan Suriye ordusundan alan Muaviye, İslam toplumunun içinde bulunduğu şartları iyi bir şekilde değerlendirerek kurucusu olduğu devletin temellerini sağlamlaştırdı. Halifeliği, kabile asabiyeti temeline dayanan bir mücadele sonunda ele geçirmiş olan Muaviye'nin en çok tartışılan icraatı, oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesidir. Muaviye, oğlunun halifeliğe layık olduğunu gösterebilmek için bazı teşebbüslerde bulunmuş, bu maksatla onu alelacele 670 yılında İstanbul seferine göndermiştir. Yezid'in hacca gitmesi ve Hicaz halkına bol yardımlar yapması da bu amaca bağlanmıştır. İlk İslam tarihçilerinin çoğu, başta oğlu Yezid'i veliaht tayin etmesi olmak üzere çeşitli sebeplerle Muaviye'yi tenkit etmişlerdir. Bunlardan Ömer bin Abdülaziz istisna edilirse diğer Emevi halifelerine bakışları da aynıdır. Muaviye'nin Nisan 680'de vefatının ardından başşehir Dımaşk'ta ve diğer merkezlerde Yezid'e biat edildi. Bu konuda problem çıkaran tek şehir Medine oldu. Yezid'in halifeliğini tanımayan Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr, kendilerinden zorla biat almakla görevlendirilen valinin takibatından kurtularak Mekke'ye gittiler. Onların bu davranışıyla birlikte Muaviye zamanında kontrol altında tutulan muhalefet artık yeniden harekete geçmişti. Bu işin başını da Küfeliler çekiyordu. Bunlar Mekke'ye sığınan Hazreti Hüseyin'e elçi ve mektuplar göndererek kendisini Küfe'ye davet ettiler. Davetlerini kabul edip şehirlerine geldiği takdirde kendisini halife ilan edeceklerini ve bayrağı altında Yezid'e karşı savaşacaklarını bildirdiler. Hazreti Hüseyin'in durumu araştırmak üzere gönderdiği amcasının oğlu Müslim bin Akil Küfe'de çok müsait bir zemin buldu. Barışsever Vali Numan bin Beşir'in müsamahasından da faydalanarak Hazreti Hüseyin adına halktan biat aldı. Ardından da Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye çağırdı. Gelişmelerden haberdar olan Yezid, Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı Küfe valiliğine getirerek önlem almasını istedi. Vali, göreve başladıktan hemen sonra Küfe'ye gelmekte olan Hazreti Hüseyin'in yolunu kestirdi. 10 Muharrem 680 Cuma günü Kerbela'da cereyan eden çarpışmalarda Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin tamamına yakını hunharca katledildi. İslam tarihinin en büyük faciası olan ve asırlarca devam edecek mücadelelerin temelini teşkil eden bu hadise, Şiiliği siyasi bir taraftarlık olmaktan çıkarıp, hilafetin Hazreti Ali evladının hakkı olduğu inancını bir inanç sistemi olarak kabul eden bir grup haline getirdi. Müslümanların iki zümreye ayrılmasının esasını teşkil eden bu facia yüzünden başlatılan isyanlar, Emevilerin yıkılışının önemli sebeplerinden de biri olmuştur. Halkın Emevi idaresine karşı nefret duygularını tahrik eden bu olay, Hicaz bölgesini daha duyarlı hale getirdi. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Mekke'de yalnız kalan Abdullah bin Zübeyr'in biat almaya başlaması ve Emevi valisinin namazda imamlığına engel olması, öte yandan Medine halkının sefihliği ve eğlenceye düşkünlüğü yüzünden Yezid'e biattan ayrılması bölgede Emevi otoritesini iyice sarstı. Devlet işlerinden ziyade eğlence alemleriyle meşgul olan Yezid, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi ve mukaddes şehirlerin talan edilmesi, Kabe'nin mancınıkla taşlanması gibi icraatları yüzünden Müslümanların hafızasında İslam tarihinin en kötü isimlerinden biri olarak yer etmiştir. Yezid döneminde Muaviye'nin kendi zamanında başarılı siyasetiyle örtbas ettiği ihtilaflar daha da kuvvetlenerek ortaya çıktı. Fikri anlaşmazlık, kabilecilik ve bölgeler arası rekabet gibi sebeplere dayanan bu ihtilaflar yüzünden Müslümanlar ikinci bir iç savaşın eşiğine geldi. Emevilerin en büyük hükümdarı olarak gösterilen Abdülmelik, bir taraftan iç ve dış düşmanlarıyla mücadele ederken, diğer taraftan devletin ilerlemesini sağlayan yeni bazı tedbirler alıyordu. İlk İslam parasını bastırması ve devlet dairelerinde Arapçayı resmi dil olarak kabul edip mahalli dillerle tutulan divanları Arapçaya tercüme ettirmesi, kurumları İslamileştirme faaliyetlerinin başında gelir. Devletin değişen siyasi ve iktisadi bünyesini dikkate alarak devlet teşkilatında da düzenlemeler yapan Abdülmelik, öldüğü zaman oğlu Velide, Atlas Okyanusu'ndan Ceyhun Nehri'ne kadar uzanan geniş topraklara hakim, siyasi, askeri ve idari bakımdan sağlam bir devlet bırakmıştı. Abdülmelik'in 20 yıllık hilafeti süresince yönetim, bilhassa devlet menfaatinden başka bir şey düşünmeyen ve bu uğurda zulme başvurmaktan dahi çekinmeyen Haccac'ın desteğiyle merkeziyetçi bir özellik kazanmıştı. Bu dönemde ülkenin sınırları Türkistan'dan Fransa içlerine, Anadolu'dan Hindistan sınırlarına kadar genişlemişti. Emevi halifeleri içerisinde şaibelerden uzak kalabilen ve genel olarak kabul gören belki tek yönetici 717 ile 720 yılları hilafet makamında bulunan Ömer bin Abdülaziz olmuştur. Ömer bin Abdülaziz, İslam dininin bütün kurallarını yaşamak ve yaşatmak için çalışan bir kimseydi. Onunla birlikte Hulefai Raşid'in dönemindeki halifelik zihniyeti tekrar gündeme geldi. Bu makama çıkmakla en ağır yükü omuzladığına inanıyor, Allah'a karşı sorumluluğunun şuuruna ererek daima İslam esaslarına uygun olanı yapmaya çalışıyordu. Bundan sonraki dönemde Emevilerde adı zikredilmesi gerekli halifelerden biri de 20 yıl iktidarda kalan Halife Hişam'dır. Emevi hanedanının 3. ikbal ve yükselme devri olarak da değerlendirilen bu dönemin sonuna doğru devletin temelleri sarsılmaya başlamıştır. ciddi bir devlet adamı ve dindar bir halife olan Hişam, zaman zaman yaşanabilen bazı olumsuzluklara rağmen ülkede istikrarı büyük ölçüde korudu. Ancak gittikçe gücünü arttıran Abbasi muhalefetiyle harici propagandasını önleyecek tedbirler alamadığı için devlet onun vefatının üzerinden birkaç ay geçer geçmez tam bir kargaşaya düştü. Hişam'ın yerine geçen ikinci Velid, yıkılmaya yüz tutmuş devletin idaresiyle meşgul olmayı bir tarafa bırakıp günlerini içki alemleri ve av partileriyle geçirdi. Her türlü kötülüğe müsait bir yapıda olduğu nakledilen Velid, kısa bir süre sonra Emevi ailesinden pek çok kişinin de yer aldığı kuvvetli bir muhalefetle karşılaştı. Emevi ailesi ilk defa kendi içerisinde de parçalanmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber döneminde Müslümanlar birlik ve beraberliğe İslam kardeşliği sayesinde ulaşmışlardı. Arabistan'ın tamamını bayrağı altında toplayan bu birlik, Hulefai Raşid'in döneminde Irak, İran, Mısır ve Suriye'nin fethiyle yarımada dışına taşmıştı. Bu sınırlar Emeviler zamanında daha da genişlemiş, yeni fethedilen bölgelerde yaşayan gayri Arap unsurlar da umumiyetle Müslüman olarak din kardeşleriyle aynı saflarda cepheden cepheye koşmuşlardır. Ne var ki dini kurallara aykırı davranışlarıyla meşhur olan bazı halifelerin zamanları genellikle iç karışıklıklarla geçmiş, önemli bir fetih gerçekleştirilememiştir. Emevi halifeleri özellikle istişare temeline dayanan ve ehliyeti esas alan hilafet sistemini değiştirmek ve onun yerine kuvvete dayanan ve verasetle intikal eden saltanat uygulamasını başlatmak yüzünden tenkit edilmişlerdir. Emevilerin yıkılışına zemin hazırlayan önemli sebeplerden biri de isyanlardır. Askeri teşkilatın kabile temeli üzerine oturması ve halifelerin kabile asabiyetiyle hareket etmeleri bu mücadeleyi büyük ölçüde körüklemiştir. Bilhassa Emevi idaresinin temel dayanağı olan Yemenli kabilelerin son zamanlarda devletin aleyhine dönmesi yıkılışı çabuklaştıran bir rol oynamıştır. Halifelerden birçoğunun dini hayattan uzak israf içinde yaşamaları ve veliahtlık uygulaması sebebiyle hanedan mensupları arasında çıkan ihtilaflar da bu sebeplere ilave edilebilir. Ayrıca Arapçılık taassubuyla bilinen Emevi halifelerinin Arap olmayan diğer Müslümanları Arapların faydalandığı bir takım haklardan mahrum etmeleri çöküşü hızlandırmıştır. Haklarının verilmediğini görerek yönetime muhalif güçleri desteklemeyi kendisine prensip edinen Mevali'nin en sonunda Abbasi davetine katılması, Emevilerin yıkılmasını amaçlayan bu hareketin sonuca ulaşmasını sağlamış, sonuç olarak 661 yılında Muaviye tarafından kurulan Emevi Devleti 750 yılında yıkılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Ümmü Habibe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Zeyd bin Erkam radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere, Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey, etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine bu nedir ey buğday sahibi diye sordu. Adam, ona yağmur dokundu ya Resulallah diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya nasıl satıyorsun diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a elini onun içine daldır diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem bizi aldatan bizden değildir buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhul Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığın fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iade eder. Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek, sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur. Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gab kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının malımın normal değeri budur, bu fiyata al şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20'de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

0: Husayn bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Berâ bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin, siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. "Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz." İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin

aleyhi ve sellem, "O şöyle, şöyleydi" diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, "Üstelik o çocuklarımın da annesi" derdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namaz

0: Hazırınızı evde kalacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha. Asıl adı Hint binti Ebi Ümeyye olup, künyesini Seleme adındaki ilk çocuğundan dolayı almıştır. Babasının ismi Huzeyfe'dir ve Kureyş'in mahzum oğulları boyuna mensuptur. Ümmü Seleme, aynı kabileden Abdullah bin Abdülesed'le ilk evliliğini yapmış, bu evlilikten Seleme, Ömer, Dürre ve Zeynep isimli çocuklar dünyaya gelmiştir. Hem Ümmü Seleme hem de eşi ilk Müslümanlar arasında yer almışlardır. Peygamberliğin 5. senesinde Habeşistan'a ilk hicret eden 11 erkek 4 kadın arasında mahzum oğullarından Ümmü Seleme ile eşi Ebu Seleme de vardı. Ebu Seleme 2. Akabe biatinden 1 yıl kadar önce Medine'ye hicret için gerekli hazırlıklara başladı. Fakat kabilesi ve akrabalarından bazı kimseler yollarını keserek onların Medine'ye hicret etmelerine mani oldular. Ümmü Seleme'yi eşinden ayırdılar. Çocuğunu da kendi yanlarına aldılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor. Kocam Ebu Seleme Medine'ye gitti. Beni kocamdan ve oğlumdan ayırdılar. Bir yıla yakın bir süre her sabah Safa tepesinde Eptah denilen yere çıkar, Kabe'ye doğru dönerek akrabamı lanetlerdim. Bir gün kabilem Muire oğullarından biri yanıma geldi. Halimi görünce bana acıdı. Gidip Muire oğullarına, şu zavallı kadını kocasından ve oğlundan ayırdınız, niçin onu hala serbest bırakmıyorsunuz dedi. Bunun üzerine Muire oğulları bana, istiyorsan kocanın yanına git dediler. Abdülesed oğulları yanında bulunan oğlum Seleme'yi de bana geri verdiler. Ümmü Seleme'nin eşi Ebu Seleme, Hazreti Peygamber'le Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Uhud Savaşı'nda müşriklerden Ebu Seleme'nin attığı bir okla kolundan yaralandı. Bir ay tedavi gördükten sonra yaranın üzeri kapandı, iyileştiği zannedildi. Ancak bir süre sonra iyileşmiş gibi görünen yarası tekrar açılmaya başladı. Ebu Seleme büyük kan kaybı sebebiyle vefat etti. Ümmü Seleme'ye kocasının ölümünden sonra önce Ebu Bekir ardından Ömer bin Hattab evlenme teklifi götürdüler fakat o çocuklarının bakımıyla ilgilenmek ve bütün zamanını onlarla geçirmek istediğini belirterek her ikisinin teklifini de reddetti. Bu gelişmelerin ardından Hazreti Peygamber elçi göndermek suretiyle kendisiyle evlenmek istediğini bildirdi. Ümmü Seleme gelen şahsa kendisinin yaşlı, çocuklu, üstelik çok kıskanç bir kadın olduğunu bildirip Hazreti Peygamber'in teklifini kabul etmek istemedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Yaşlı olduğunu söylüyorsun. Ben senden daha yaşlıyım. Kıskançlıktan bahsediyorum. Allah'a dua ederim. Umulur ki Allah onu senden giderir. Çoluk çocuğunun bakımı ise Allah ve Resulüne aittir." dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme, Hicret'in 4. yılının Şevval ayında Hazreti Peygamber'le nikahlandı. Ümmü Seleme, Hicret'in 5. yılında yapılan Hendek Savaşı'na, Müreysi ve Dûmetül Cendel gazvesine, Hicret'in 7. yılında Hayber'in ve Mekke'nin fethine, Huneyn Savaşı'na katıldı, Taif kuşatmasında Hazreti Peygamber'le birlikte bulundu. Hicret'in 6. yılında Hazreti Peygamber umre yapmak ve Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla 1400 kişilik sahabe topluluğuyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Kureyşliler ne olursa olsun Müslümanları Mekke'ye sokmamaya karar vermişlerdi. Görüşmeler sonucunda Mekke temsilcileriyle Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın maddelerinden bir kısmı Müslümanların aleyhine görünüyordu. Zira anlaşmaya göre Müslümanlar o yıl içinde Kabe'yi ziyaret edemeden geri döneceklerdi. Ertesi yılsa ziyareti 3 gün içinde yapacaklar ve Mekkelilerle herhangi bir ilişkiye girmeyeceklerdi. Ayrıca Mekke'den hiç kimse velisinin izni olmadan Müslümanların tarafına geçemeyecek, aksi takdirde geri gönderilecek, buna karşılık Medine'deki Müslümanlardan biri Kureyş tarafına giderse iade edilmeyecekti. Bu şartlar karşısında neredeyse bütün ashab hayal kırıklığı içindeydi. Hazreti Peygamber yanındakilere, "Kalkın tıraş olun, kurbanlarınızı kesin" talimatını verdi. Ancak ashabtan hiçbiri bu emre itaat etmedi.
Bu durum Hazreti Peygamber'i son derece üzdü. Mahzun bir şekilde hanımı Ümmü Seleme'nin çadırına girdi. Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Ey Allah'ın elçisi, emretmek yerine yapmanız bu sıkıntıdan daha iyidir. Siz çıkın, onlarla konuşmadan işinizi yapın, saçınızı tıraş edin ve kurbanınızı kesin, onlar size uyacaklardır." tavsiyesinde bulundu. Hazreti Peygamber bunun üzerine kalktı, çadırdan dışarı çıktı, Medine'den getirmiş olduğu kurbanları kesti. Bunu gören sahabiler onun bulunduğu tarafa doğru yönelerek kurbanlarını kesmeye başladılar. Ümmü Seleme, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra hiçbir idari ve siyasi faaliyete karışmadı. Toplum içindeki saygın konumunu hayatının sonuna kadar korudu. 84 yaşındayken Medine'de vefat etti ve Baki kabristanına defnedildi. Ümmü Seleme'den pek çok kişi hadis rivayet etmiştir. Kendisinden rivayet edilen ve sahih hadis kitaplarında yer alan hadisler, daha ziyade ibadet, edep ve ahkamla ilgilidir.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hoş geldin, dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin, ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Safa.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emir alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter, O ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bağlılık sözü verdik.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, "Keşke biraz daha uzatsaydın," diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: "Şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir." Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti. Allahu ekber, Allahu

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

affetmek. Söylemesi ne kolay bir kelime, değil mi? Ama insanın kalbi doluyken, gönlü incinmişken hiç de kolay değil. Öyle anlar olur ki kızıyoruz, kırılıyoruz. Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Niye böyle söyledi, neden böyle davrandı, ben bunu hak edecek ne yaptım deyip duruyoruz. Hatta bazen affetmek istemiyoruz. Sırf karşımızdakini rahatlatacakmışız gibi düşündüğümüz için. Oysa fark etmiyoruz. Asıl ferahlığın önce bize dokunacağını. Çünkü affetmek kalbi hafifletir. İşin doğrusu şu ki, affetmeyerek kendimizi çok yoruyoruz. Kırgınlıklar biriktikçe içimiz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor, dünyamız küçülüyor. Oysa bir bıraksak, biraz salıversek, omzumuzdaki yükün çoğu zaten kendiliğinden hafifleyecek. Öğrenmeliyiz affetmeyi. Ama kimden? Nasıl yapacağız? Şimdi gelin yeniden zamanı geriye saralım. Derin bir nefes alıp içimizi toparlayalım. Dünyanın gürültüsünü arkamızda bırakıp bu kalabalık günden, telaştan, yorgunluktan birkaç dakika uzaklaşalım. Gönüllerin genişlediği saadetin çağına doğru yol alalım. En ağır imtihanlarda bile Efendimizin affediciliğini, inceliğini, merhamet dolu duruşunu hatırlayalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Şimdi Peygamberimizin evindeyiz. Mekke'nin o mübarek gününe geldik. Peygamberimiz uzun yılların ardından Mekke'ye dönmüştü. Yıllarca eziyet etmiş, hakaret etmiş, onu ve ashabını yurdundan çıkarmış olan insanlar şimdi onun karşısında mahcup bir şekilde duruyordu. Korkuyorlardı. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Mescid-i Haram'ın avlusu sessizdi. Gözler Allah Resulü'nün mübarek yüzüne çevrilmişti. Oysa tevazu içinde Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Kapıya dayandı, Mekkelilere baktı. Kimisinin gözünde pişmanlık, kimisinin yüzünde derin bir korku vardı. İşte o anda Efendimiz onların içini titreten o soruyu sordu. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğdiler. Yıllardır zulmettikleri bu güzide insanın karşısında titriyorlardı. İçlerinden biri güçlükle konuştu. Sen Kerem sahibisin. Soyun da Kerem sahibidir. Biz senden ancak iyilik bekleriz. Peygamberimiz bu sözleri duyduğunda yüzünde hüzünle karışık bir merhamet tebessümü belirdi. Ve o büyük an geldi. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği o sözleri tekrar etti. Bugün size kınama yoktur. Hepiniz serbestsiniz. Gidiniz. Ben de sizi Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi affediyorum. Mekkeliler şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. O an avluda bir sessizlik oldu. Ardından hışkırıklar, gözyaşları duyuldu. Ona en çok eziyet edenler bile gözyaşlarını tutamadı. Bir zamanlar ona taş atanlar, yoluna diken döşeyenler, ölümüne kast edenler. Hepsi başlarını yere eğdi. Çünkü o gün gücü yettiği halde bağışlayan bir peygamberle karşı karşıya kaldılar. İntikam bekliyorlardı ama merhametle karşılandılar. Korkmayı bekliyorlardı ama güven buldular. Peygamberimiz o gün sadece Mekke'yi fethetmedi, kalpleri fethetti. Zulme uğradığı halde affetmenin ne demek olduğunu bütün insanlığa gösterdi. Ve sahabe o gün affetmek güçsüzlerin değil, gücü yettiğinde bile gönlünü arındırabilenlerin işi olduğunu öğrendi. Ve şimdi o mübarek günlerden ayrılıp yeniden bugüne dönüyoruz. Açıyoruz gözlerimizi. Karşımıza yine kendi hayatımız çıkıyor. İnsanlar, şehirler, koşuşturma, telefonlar,
trafik, yarım kalmış cümleler, kırıldığımız sözler, içimize attığımız sızılar. Kırıldıklarımız, içimize dokunan davranışlar. Söyleyemediğimiz dertler, içten içe affedemediğimiz insanlar. Hepsi olduğu yerde duruyor. Hani bazen unutmuş gibi yapıyoruz ya, aslında unutmuyoruz. O söz aklımızın bir köşesinde, o davranış kalbimizin bir ucunda hep sızlıyor. Bir bakıyorsun kalbin daralmış, bir bakıyorsun birinin adı geçince

0: yüzün değişmiş. Ama işte asr-ı saadetten bugünlere dönerken anlıyoruz ki affetmek önce bize iyi gelen bir davranış. Kalbin yükünü hafifleten bir nefes. İnsanı tüketen o gizli ağırlığı kaldıran bir rahmet. Kusuru bağışlamak yapılanı yok etmez belki. Ama öfkenin izini siler. Dargınlığı eritmese de yüreğin yangınını söndürür. Ve en önemlisi, Rabbimiz affedeni yüceltir. Affedenin gönlüne ferahlık verir. Efendimizin müjdesiyle hatırlayalım. Kim affederse Allah onun şerefini artırır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir." Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.
4: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, "Ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir?" dediklerinde ise "İhtiyarlık." buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. A'udhu bika min şerri ma sana't. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince, ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalış.

0: tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve "Allah'ım benim günahımı bağışla" diye niyaz ederse Allah Teala "Kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı" buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de "Ey Rabbim beni bağışla" der. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala "Kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı" der. Sonra yine o günaha döner ve yine "Ey Rabbim beni bağışla" diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala "Kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın" buyurur.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi özellikle

Özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa onun hali size gizli kalmaz. Siz Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kitabımızın birinci bölümünü okuyoruz. Peygamberi Zişan Efendimizin Allah katındaki değerini okuyoruz. İsra ve Miraç bahsindeyiz. Bugünkü dersimizde Miraç'ta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'ya yaklaşması konusunu, ne ölçüde yaklaştığı konusunu okuyacağız. Fastun fîmâ verade mineddünüvvi vel kurbi leyletel İsra'yı. Bu başlık bize işte bunu anlatıyor. Müellifimiz diyor ki, Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, ve yüteevvenü fîhî mâ yüteevvenü fî kavlihî, yenzilü rabbuna ilâ semâid dünya. Allah Teala'nın Miraç'ta Resulullah Efendimiz'e olan yakınlığını tevil edebiliriz, yorumlayabiliriz. Tıpkı o meşhur hadisi şerifi tevil ettiğimiz gibi diyor. Hani Sahih-i Buhari'de ve Sahih-i Müslim'de bulunan bir hadisi şerif var ya, Rabbimiz Celle Celaluhu gecenin son üçte birinde, yani her gece dünya semasına iner buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Teala her gece, o seher vakti dediğimiz, aşıkların kalkıp teheccüd namazı kıldığı saat var ya, işte o saatte diyor Peygamber Efendimiz, gecenin son üçte birinde. Sevgili kardeşlerim, buraya hem iyi kulak verelim, hem de bu fırsatı elimizden geldiği ölçüde değerlendirmeye çalışalım. Gecenin son üçte birinde Allah Teala dünya semasına iner. Nasıl iner? Bilemeyiz. Şimdi deminden beri hep konuşup duruyoruz ya, Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle yakın oldu, Peygamber Efendimiz ona şöyle yakın oldu. Bir şeyi anlayabildik mi bunda? Anlayamadık tabii. Bir yakınlık var, tamam. İşte anlattı o kalbine iman dondurması, kudretinin eserlerini göstermesi vesaire. Allah Teala da her gece dünya semasına iniyor. Bu kesin. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim hadis. Nasıl iner? Bilemiyoruz. Buyurur ki Allah Teala her gece, bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Allah Allah. Bana dua eden yok mu? Onun duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Onun dileğini kabul edeyim. Ne kadar güzel ya Rabbi. Benden bağışlanma dileyen yok mu? Onu affedeyim. Allah Allah. Dua edin, duanızı kabul edeyim. Beni affet deyin, sizi affedeyim diyor Allah Teala. Ne dileğiniz varsa bana arz edin, ben dileğinizi yerine getireyim diyor. Sevgili kardeşlerim, bu fırsat her gece elimizde demek. İşte bu herkesin derin uykuya daldığı zamanda kalkalım. Yani sabah namazına nasıl olsa kalkıyoruz elhamdülillah. Biraz erken kalka, bir yarım saat önce kalkalım. Yani imsakten önce takvimlerde yazıyor. Ondan birkaç dakika önce kalkabiliriz. 15-20 dakika önce, yarım saat daha iyidir. O zaman kalkmalı, en az 2 rekat namaz kılmalı. 2 olur, 4 olur, 6 olur. Efendimizin kıldığı gibi 8 olabilir. Kılalım, ondan sonra el açalım, yanmara. İşte diyor ki müellifimiz, bu hadisi şerif nasıl tevil ediyorsa Efendimizin Allah Teala'ya yakınlığını da öyle anlamamız lazım. Ala ahadil vücuhi nüzulü iftalin ve icmalin ve kabulin ve ihsan. Bu tevillerden biri şöyledir. Allah Teala'nın dünya semasına inmesinden maksat, onun lütfunun, ihsanının, nimetlerinin yeryüzüne inmesi demektir. Yani demek ki o saatte özel olarak lütfunu, nimetini, ikramını indiriyor. Yeryüzünün
seması. قال الواسطي من توهم أنه بنفسه دنا جعل سم مسافة بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بودا يعني عن درك حقيقته إذ لا دنو للحق ولا بود. صوفي bir alim var. Ebu Bekir el-Vasıti. Hicri 312'de vefat etmiş. Miladi 924. 1000 yıldan çok fazla bir zaman önce. O diyor ki, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e acaba nasıl yaklaştı? Lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla yaklaştı. Şayet bir kimse Allah Teala'nın Efendimiz'e yakınlığını böyle değil,

değil de maddi olarak, fiziki bir yakınlık olarak zannediyorsa, o zaman ikisinin arasında maddi bir mesafe bulunduğunu kabul ediyor demektir. Bu doğru değildir. Allah Teala ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında maddi bir mesafe bulunduğunu kabul etmek doğru değildir. Bir kimse Allah Teala'ya kendi gayretiyle yaklaştığını düşünüyorsa, ben gayretimle Allah Teala'ya yaklaşırım diye düşünüyorsa, o kimse Allah Teala'dan iyice uzaklaşmış olur diyor. Böyle bir maddi yakınlık söz konusu olamaz ve buradaki inceliği de anlamamış olur. Hiçbir zaman Allah Teala'ya maddi olarak yaklaşmak da söz konusu değildir. Maddi olarak uzaklaşmak da söz konusu değildir. Allah Teala'ya maddi olarak yaklaşmak da düşünülemez, ondan uzaklaşmak da düşünülemez diyor bu alim Ebu Bekir el-Basit. Ve kavluhu kâbe kavseyni ev edna femen ceale damira aiden ilallahi teâlâ la ilâ cibrîle alâ hâzâ kâne ibareten an nihayetil kurbi ve lütfil mahalli ve idahil marifeti ve işrafi alel hakikati min Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ibareten an icabetir ragbeti ve kadayil metalibi ve isharit tahafi ve inafetil menzil vel mertebeti minallahi lehu. Necm suresinin 9. ayeti kerimesinde ne buyuruluyordu sevgili kardeşlerim? İki yay kadar oldu, hatta ondan da yakın oldu ifadesi geçiyor ya. Bu yakınlık iki şekilde olabilir. Birincisi, Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama değil de Cenab-ı Hakk'a yaklaştı denebilir. Birinci yorum, izah böyle olabilir. Bu takdirde sözünü ettiğimiz yakınlık nedir? Efendimizin Allah Teala'ya yaklaşması nedir? Gözle fark edilmeyen manevi bir yakınlık demek olur. Gözle fark edilmeyen manevi bir yakınlık. Cenab-ı Hak Resulünün manevi derecesini yükseltti demenin manası, Resulullah'a ilahi sırları gösterdi demek. Maddi bir yakınlık olarak düşünmeyelim de Allah Teala hiçbir kuluna göstermediği sırlarını, kainatın inceliklerini Resulüne açtı ve gösterdi demektir. Onu bu sırlara vakıf kıldı demektir. Birinci yorum böyle olabilir. Yakınlık nedir onu anlatıyoruz ya. Yakınlık sözünü ikinci olarak da şöyle anlamak mümkündür diyor müellifimiz. Allah Teala Resulünün isteklerini yerine getirdi demek olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan ne istediyse Allah Teala da ona istediği şeyleri verdi demek olabilir. Yani Resulüne bol bol ihsanda bulundu ve onun mertebesini yüceltti demektir. Öyle anlamamız lazım diyor müellifimiz. Ve bu bahsin son cümlesi şöyle: ve yuteevvelu fihi ma yuteevvelu fi kavlihi men takarrabe minni şibren takarrabtu minhu zira'an ve men etani yemşi eteytuhu herveleten hurbun bil icabeti vel kabul ve ityanun bil ihsan ve ta'cilul me'mul. Ayeti kerimede sözü edilen yakınlık, şu hadisi şerifte sözü edilen yakınlık gibi olabilir diyor müellifimiz. Böyle yorumlanabilir. Hani bir hadisi kutsi vardı ya, onu hepimiz biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, hangi kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Daha fazla yaklaşırım. Hangi kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım, daha çok yaklaşırım. Hangi kulun bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelir. Hadis-i şerif

böyle. Sahih Buhari ve Sahih Müslim hadis. En sahih hadislerden bir. Bu yakınlık, bu hadisi şerifte anlatılmak istenen yakınlıktır diyor müellifimiz. Yani Allah Teala kendisine ibadetle, teslimiyetle yaklaşmaya çalışan kullarının dualarını kabul buyurur demektir. Kullarının dualarını kabul buyurur. O kullarının isteklerini kısa zamanda yerine getirir demektir. Ben ona daha fazla yaklaşırım demek, onun benden istediği şeyleri kısa zamanda yerine getireceğim demektir. Onu vaat ediyor Allah Teala. İşte Peygamber Efendimiz de Allah Teala arasındaki yakınlığı da böyle anlamak gerek diyor. Kısacası benim güzel kardeşlerim, Miraç hadisesi bizim mahiyetini tam olarak anlayamayacağımız sırlarla dolu bir maceradır. Allah Teala Peygamber Efendimizi davet etmiştir. Onu yanına almıştır. Ona kainatın sırlarını göstermiştir. Ona ihsanlarda bulunmuştur. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla maddi olarak cenneti gezdi, gördü, cehennemi gördü, kimler nasıl azap görüyor. Cennet de cehennem de mahluktur, yaratılmıştır, şu anda vardır. İşte bunları nasıl gösterdiyse, onun dışında Efendimizin bize anlatmadığı bir takım sırları, kainatın inceliklerini Allah Teala Resul-i Ekrem'ine göstermiştir. Miraç böyle bir olaydır. Biz buna bütün kalbimizde inanıyoruz. Bütün benliğimizde, varlığımızla inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz yok. Allah Teala Resul-i Ekrem'ini göklere çıkardı. Her bir semayı gezdirdi, gösterdi. Oradaki peygamberlerle Efendimiz tanıştı. Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Allah Teala ona bir takım sırlarını emanet etti, gösterdi. Ve ona 50 vakit namazı farz kıldı. Sonra da bildiğimiz gibi yavaş yavaş onları azalttı. 5 vakte indirdi bu yolculukta. Miraç böyle bir olay. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Ve hepimizi Resul-i Kibriya Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı. Sehl bin Sa'd'dan radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İşçi işveren hakları. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. İş, emek ve alın terinin karşılığını görmek ilahi bir yasadır. İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra onun karşılığı tam olarak verilecektir ve iman edip doğru ve faydalı işler yapanları mesken olarak altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere koyacağız. Ne güzel emek sarf edenlere verilen ödül. Sıkıntılara karşı sabırlı olanlara ve yalnız Rablerine güvenenlere şeklindeki Kur'an ayetleri bu hakikati ifade eder. Bu demektir ki çalışan insan hem maddi hem de manevi bir takım haklara sahip olur. Şüphesiz çalışan insanın sahip olduğu hakların başında ücret gelmektedir. Hadiste geçen alın teri kurumadan ifadesi, emeğin karşılığının geciktirilmeden verilip çalışanın mağdur edilmemesinden kinayedir. Bu itibarla işveren belli bir ücretle çalıştırdığı işçisini hem maddi hem manevi bakımdan kesinlikle mağdur etmemelidir. Onun hak ettiği ücret ve maaşı belirlenen tarihte noksansız ödemek mecburiyetinde olduğu gibi ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ortam ve şartları hazırlamak durumundadır. Çünkü inanç ve ibadet hürriyeti çalışan bir insanın en tabii temel hakkıdır. Onun vazgeçilmez ve dokunulmaz olan maddi ve manevi haklarına müdahalede bulunmaksa büyük zulüm ve haksızlık olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Allah Teala şöyle buyurur: Kıyamet günü üç kişinin hasmıyım. Benim adıma eman verip sonra vefasızlık eden bir adam. Hür bir kişiyi satıp parasını yiyen adam. Ve bir işçiyi ücretle tutup çalıştırıp da işini bitirince ücretini vermeyen adam. Resul-i Ekrem, köleler ve hizmetçiler Allah'ın sizin eliniz ve kudretiniz altına koyduğu kardeşlerinizdir. Onlara yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz. Üstesinden gelebilecekleri yükü onlara yükleyiniz. Şayet ağır ve zahmetli iş yükleyecek olursanız onlara yardım ediniz buyurarak kendilerinden iş ve verimlilik istenen işçi ve hizmetlilerin temel insan haklarından mahrum edilmemelerini şefkat, merhamet ve nezaketle yaklaşılarak onların desteklenmelerini emretmiştir. Bu emir ve talimatı hayata geçiren ticari müessesede çalışan dürüst bir işçi hak aramak için artık bir sendika peşinde koşmayacak. İşçiyle işveren birbirinin düşmanı değil, dostu ve mesai arkadaşı olacaktır. Sanayi toplumlarında görülen işçi sendikalarının gayri adil uygulamalardan, düşük ücretlerden ve kötü çalışma şartlarından dolayı ortaya çıktığı bilinir. Kuşkusuz İslam, iş ve ticaret ahlakının tam olarak hayata geçirildiği kurumlarda ve iş yerlerinde söz konusu sendikalara hiç de ihtiyaç duyulmaz. Emek ve alın terinin karşılığını hakkıyla alan, özlük hakları yakından takip edilen, iyi niyeti, safiyeti ve emeği istismar edilmeyen, sevinç ve üzüntüsü paylaşılan bir memurun veya işçinin kurum amirine ve işverene sevgi ve saygı duymaması mümkün değildir. İşçinin işveren üzerinde hakları olduğu gibi, işverenin de işçi üzerinde hakları vardır. İşçinin verilen işi kendi özel işi gibi tam olarak üstlenmesi, her türlü tahrip düşüncesinden uzak durup iş yerini kendi özel mülkü gibi koruması ve kollaması, görev ve yetkisini kötüye kullanmadan en iyi bir şekilde yerine getirmesi, son derece dürüst ve güvenilir olması gerekir. Ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden, iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin kesinlikle yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana...

0: kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
5: Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Urve'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin.
1: Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki hediyesini kabul edip ona daha iyi bir şey veremez miydin buyurdu.

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti. Hadislerin hikayeleri.

Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı

0: ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var yani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin hayırlılarınız benim devrimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir buyurdu. Hadisi rivayet eden İmran, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan sonra gelenler diye iki defa mı yoksa üç defa mı söylediğini hatırlamıyorum demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek, bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler. Hıyanet ederler de kendilerine güvenilmez. Adakta bulunurlar ama yerine getirmezler. Yiyip içirmezler.

0: Onlara dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun," cevabını verecek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir. "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim," demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müferridun öne geçti," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir?" diye sordular. "Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır," buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir.

Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin.

0: Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Sıradaki hadisimiz 320 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle, dedi ki, aynı sahabiden gelen bir rivayet, yani Abdullah bin Amr bin el-As adlı o büyük sahabiden gelen ikinci bir rivayet, kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, leysel vasilu bil mukafi'i. Çok çarpıcı bir ifade, sıla-i rahim yapan karşılık veren değildir. Veya karşılık veren kimse sıla-i rahim yapmış sayılmaz. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ asıl sıla-i rahimi yapan اَلَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ rahimi koptuğunda

0: Salih'e, onu yeniden ulaştırandır. Yani rahim bağı, sıla-i rahim diyoruz ona, kesildiğinde şu ya da bu sebeple karşı taraf diyelim uzun süre alakasız ve ilgisiz durdu ve irtibat bir bakmışsın kopmuş. Tam da işte böyle bir durumda harekete geçip tekrardan irtibatı kurmaya çalışan kimseye Allah'ın Resulü asıl vasıl odur. Asıl sıla-i rahim yapan kişi işte odur. Koptuğunda yeniden onaran, bağlantı kesildiğinde tekrar bağlantı kuran, böylece rahim bağı ile Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu akrabalık ilişkisini düşmüşken kaldıran kimse, ona sıla-i rahim yapan denir. Yoksa kendisine yapılan sıla-i rahime mukabele eden kimse, karşılık veren kimsedir. Asıl sevap sıla-i rahmi başlatan tarafındır. Kesilmişken, kopmuşken yeniden oluşturan tarafındır. Resulullah ona vasıl diyor. Böylece kopmuş akrabalık ilişkisinin yeniden harekete geçirilmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güvence altına almış. Asıl ona işte sen şimdi sıla-i rahim yaptın diye onu yüreklendiriyor. Körelmiş, uzun yıllar geçmiş belki. Artık bağlantılar zayıflamışken ya şimdi kim arayacak diye adeta ağır bir yüke dönüşmüşken böylesi bir yeniden ilişki kurma hamlesi, bunu sırf Allah rızası için yapan kimse kardeşini ararken, annesini ararken, babasını ararken bu kadar yıldan sonra ki araya ne kadar zaman girerse o kadar bunu yapmak zorlaşır. Bunun zorluğu büyük olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl sıla-i rahmi yapan kimse bu zorluğun hakkından gelen kimse demek istiyor. Yoksa sıcak ilişkiler karşılıklı zaten gitmeler gelmeler var. Taraflar birbirine aşina, çocuklar istiyorlar, iyi oluyor. Bu rutin halde yaşanan şeyler. Elbette bunun da kıymeti var, değeri var ama asıl olan kopmuş bağlantıların yeniden başlatılabilmesi, yara almış ilişkilerin tekrar onarılabilmesi. İşte burada rol alan kimseleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asıl sıla-i rahmi yapanlar onlar diye övmüş. Ravahul Buhariyyu. Okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Bazen öyle oluyor ki İslam'ın akrabaya verdiği ilişkinin önemine böyle üst üste tanık olunca insanın aklına acaba hani İslam'ın 6 şartı var bunlardan bir tanesi de sıla-i rahim mi diye düşündürecek kadar zihninizde öne çıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu hususa verdiği önem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahada tatbik ederken bu hususu bu denli öne çıkarması hakikaten çok dikkat çekicidir. İslam akrabalar üzerinden toplumsallaşır. İslam rahim bağı üzerinden insanların sosyal ilişkilerini düzenlemeyi esas alır ve insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını da yine bu akrabalık üzerinden hiyerarşik bir biçimde sıraya koyar. O bakımdan akrabayı gözetmeyen bir yaklaşımın İslam dinini sağlıklı olarak yaşaması neredeyse mümkün gözükmemektedir. Bu bahsettiğimiz güzelim erdemlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz vahye muhatap olmadığı dönemlerde de sahip idi. Dolayısıyla sıla-i rahim insanın fıtratının gerektirdiği bir hayat anlayışıdır. Yüce Allah insanın fıtratına annesini, babasını, kardeşlerini, yakın akrabasını, yakından başlayıp uzağa kadar belli bir ilişki içerisinde bulunulmasını onun fıtratına yerleştirmiş. dolayısıyla bencilleşmediği, vahşileşmediği, şeytanın ardına düşüp kötüleşmediği sürece Allah'ın kulları sıla-i rahim üzere bir hayat sürerler. O yüzden Hazreti Hatice annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahye muhatap olduktan ve biraz da korkarak eve döndükten sonra hani başıma bir şey mi geldi, bana kötü bir şeyler mi oluyor korkusuyla örtün örtün üzerimi, zemmiluni zemmiluni dediği, deffiruni deffiruni dediği o anlarda, o korku dolu anlarda Hazreti Peygamberi böyle teselli etti. İnneke la tasilur rahime. Hayır, senin korkman gereken bir şey yok. Sen rahim bağını gözetirsin. Sen fakiri doyurursun. Düşküne destek çıkarsın. Allah sana kötülük etmez. Sen böyle iyi birisin diye onun hasletlerini kendisine hatırlatmış. İyiliklerini, erdemlerini kendisine hatırlatmış. Bunun da Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir lütfu ve ihsanı olacağı düşüncesiyle meseleye iyimser yaklaşmıştır. Halbuki Allah'ın Resulü o esnada ürperti halindedir, korku halindedir. Yaşadıklarından ötürü, ki ilk defa böyle bir şey yaşıyor, son derece tedirgindir. Halbuki Hazreti Hatice ona, senin tedirgin olmanı gerektirecek bir şey yok. Çünkü sen sıla-i rahim yaparsın. İnneke le tasilur rahime. Demek ki sıla-i rahim, vahyin insanlara öğrettiği ve emrettiği bir güzellik olduğu kadar, bundan önce de fıtratın bildiği ve takdir ettiği güzel bir erdemdir. O kadar ki müşrikler bile bunu kıymetlendirirlerdi. Gelin görün ki şimdi bizler kendimize Müslüman dediğimiz halde, İslam ile şereflenmişken, bu büyük nimetin içerisinde yaşarken sıla-i rahmi önemsiz sayabiliyor. Bazılarımız onu hani olmasa da olur kabilinden görebiliyor. Halbuki ayetleri okudukça, Resulullah'ın bu tür hadislerini okudukça gerçekten insan bu açıdan İslam'ın yaklaşımını ıskaladığını fark ediyor. Meğer sıla-i rahim yeri gelince cihadı bile geride bırakacak bir şekilde öne çıkabiliyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet."

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.
1: Bir kişi peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim diye sorduğunda, evet buyurmuştur. O kişi, ben onunla aynı evde oturuyorum deyince Hazreti Peygamber, yanına gireceğinde ondan izin iste diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, ona ben hizmet ediyorum diye üsteleyince, Allah'ın Resulü, ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz o halde izin almadan annenin yanına girme buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
0: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

0: aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kaynayuban taştı gider. Hani bizden öğüt alan, kalmadı dünyaya gelen, düğünü gün ağrı taat kılan, o sıratı geçti gider. Aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi, derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım, dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor, dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının." buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu İsa Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret, Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra müşrikler Peygamberimizi daha fazla rahatsız etmeye başladılar. Konu tebliğ açısından düşünüldüğünde aslında Mekkelilere yapılması gereken tebliğ de yapılmıştı. Onun için Hazreti Peygamber İslam'ı başka insanlara ulaştırmanın yollarını aramaya başladı. Mekke döneminin son 3 yılında faaliyetlerini önce Taif, daha sonra Mekke'ye gelen göçebe Arap kabileleri ve Medine'deki Evs ve Hazreç üzerinde yoğunlaştırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitmeye karar verdi. Orada oturan Sakif kabilesinin İslam'a girmesini ve Kureyş'e karşı kendisiyle birlikte hareket etmesini ümit ediyordu. Nübüvvetin 10. yılında Şevval ayının sonlarına doğru Hazreti Hatice'nin vefatından bir ay kadar sonra buraya gitti ve Zilkade ayında döndü. Taif'in ileri gelenlerinden Amr bin Umeyr'in oğulları Abdüyalil, Mes'ud ve Habibi İslam'a davet etti ve kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak hiç kimse onun davetini kabul etmedi. Çünkü Sakif kabilesi mensupları Kureyş'le aralarının açılmasını istemiyorlardı. Zira birbirleriyle akrabalıkları ve ticari ilişkileri vardı. Bazı Kureyşlilerin Taif'te arazileri vardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlardan hiç olmazsa bu görüşmeyi gizli tutmalarını rica etti. Onlar buna da kulak asmadılar. Ayak takımını Hazreti Peygamber'e saldırttılar. Yolun iki tarafına dizilerek aralarından yürüyen Hazreti Peygamber ve Zeyd'i taşa tuttular. Atılan taşlar Hazreti Peygamber'in ayaklarını kanattı. Onu korumaya çalışan Zeyd bin Harise'nin başını yaraladı. Hazreti Peygamber atılan taşların verdiği ağrıdan yürüyemez hale geldiğinde yere oturuyordu. Fakat kollarından tutup kaldırıyorlar, yürümeye başlayınca tekrar taşlıyorlar ve gülüşüyorlardı. Kureyşli Rebia'nın oğulları Utbe ve Şeybe'nin bağına gelinceye kadar hakaret ettiler. Bağırıp çağırdılar, taş attılar. Bu zor durumda Hazreti Peygamber ellerini kaldırıp Allah'a şöyle yalvarmıştı. Allah'ım, gücümün zayıflığını, insanlara karşı takatimin ve gücümün azlığını sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin, sen benim Rabbimsin, sen beni kimin eline bırakıyorsun? Bana kötü muamele yapan yabancıya mı? Yoksa beni eline bıraktığın düşmana mı? Bu senin bana karşı bir öfkenden ileri gelmiyorsa ben buna aldırış etmem. Fakat senden gelecek bir himaye ve koruyuş her zaman çok daha hoştur. Senin öfkene uğramaktan, karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini ıslah eden yüzünün nuruna sığınıyorum. Her şey senin hoşnutluğun içindir. Güç ve kuvvet ancak sendendir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha sonraki bir dönemde kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta Taif yolculuğu esnasında karşılaştığı sıkıntının Uhud Savaşı'nda karşılaştığından daha şiddetli olduğunu söylemiştir. Kıymetli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz ve Zeyd, Utbe ve Şeybe'nin bağında istirahat ettiler. Burada bu iki kardeşten birinin kölesi olan Addas, efendilerinin emriyle Hazreti Peygamber'e bir tabak üzüm sundu. Hazreti Peygamber'in yemeye başlarken Bismillah demesi Addas'ın dikkatini çekti ve bu bölgenin halkı bu sözü kullanmaz dedi. Hazreti Peygamber ona nereli olduğunu sordu. Addas Ninovalı ve Hristiyan olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz demek ki salih bir kişi olan Yunus bin Metta'nın şehrindensin dedi. Addas Peygamber Efendimiz'e Yunus bin Metta'yı nereden bildiğini sordu. Hazreti Peygamber de o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim dedi. Addas bunun üzerine Müslüman oldu. Bu arada Sakifliler Kureyş'e çoktan haber uçurmuşlardı.
Hazreti Peygamber kabilesini terk ederek Mekke dışına çıktığından şehre girebilmesi için himayesine girebileceği bir kimse araştırmaya başladı. Bu süre zarfında Hira mağarasında bekledi. Bir Mekkeli vasıtasıyla haber gönderdiği Ahnes bin Şerik, Süheyl bin Amr onun himaye isteğini kabul etmediler. Aslen Sakifli olan Ahnes bin Şerik, Zühre oğullarının müttefiki olarak Mekke'ye yerleşmişti. Ahnes, ben halifim, halif ise bir başkasının himayesini alamaz şeklinde cevap gönderdi. Süheyl bin Amr ise, ben amiroğullarına mensubum. Amiroğulları Kâboğullarının himayesini alamaz dedi. Sonunda Nevfel oğullarının başkanı Mut'im bin Adi onu himayesine aldı ve oğullarıyla birlikte kendisini korudu. Hazreti Peygamber önce Kabe'yi tavaf ederek iki rekat namaz kıldı ve daha sonra evine geldi. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin Aslan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt." Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Harp bir hiledir, strateji ve taktiktir" buyurdu. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın" diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında "isteyen kılsın" sözünü ilave etti. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz." Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir" buyurmuştur.
2: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın, "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere

Hazreti Âişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır."

Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar." Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı." Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: "Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım," de buyurdu.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Merhaba Diyanet Radyoları'nın kıymetli dinleyenleri. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi,

0: üzerinize olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: Allah'tan sakının ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Peygamber Efendimizin bu sözü söylediği olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizin sahabileri arasındaki Beşir radıyallahu an, oğlu Numan'ın elinden tutarak Resulullah'ın yanına gelir. Der ki: Ya Resulallah, ben oğlum Numan'a bir bağışta bulunmak istedim. Bana ait olan bir bahçeyi ona bağışladım. Ama annesi buna karşı çıkarak bunun Allah Resulü tarafından da onaylanmasını ve eğer Resulullah kabul ederse bu bağışı kabul edeceğini söyledi. Ben de sana geldim. Peygamber Efendimiz sorar: Acaba Numan'ın kardeşleri var mıdır? Beşir radıyallahu anh'ın başka çocukları olduğunu da öğrenince onlara da aynı şekilde bağışta bulunabiliyor musun diyerek sorar. Peygamber Efendimiz aynı bağışta bulunmanın mümkün olmadığını duyunca şöyle der: O zaman beni şahit tutma. Çünkü ben adaletsizliğe şahit olmam. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adil davranın. Peygamber Efendimizin bu ikazı anne babalara ciddi bir görev yükler. Hadis-i şerifte çocuklar arasında adaletli davranmanın gerektiği anlatılırken Allah korkusuyla bir bağ kurulması gerçekten etkileyicidir. Doğrusu hediyeleşme ve miras paylaşımı konusunda günümüzde de yaşanan pek çok sorun dikkate alındığında çocuklar arasında aile içinde adaletin önemi daha da ortaya çıkar. Adalet eşitlik demek değildir. Eşitlikten çok daha öte bir anlama sahiptir. Adalet hak dağıtımında ve sorumlulukların paylaşımında insaflı bir yol izlenmesi demektir. Bir tarafın hiçbir şekilde haklarını elde edemediği ve diğer tarafın asla sorumluluk üstlenmediği çocuklar arası paylaşımın eşitsiz ve adaletsiz olduğu ailelerde huzurun yakalanması mümkün değildir. Aslında adalet kavramı toplumun bütün katmanlarını, bütün kurumlarını, hayatın bütün akışını ilgilendirir ama aile içerisinde önemi bir başkadır. Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sından birisi de El-Adil'dir. El-Adil, Cenab-ı Hakk'ın dünyada ve ahirette bütün varlıklara karşı adil davrandığının ispatıdır. Doğrusu Rabbimiz kainatı adalet üzerine kurmuş, eşsiz bir denge ve düzen var etmiştir. Sonra da insanoğlundan bu dengeyi ve adaleti korumasını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Çocuk aile içerisinde her şeyi öğrendiği gibi adaleti de öğrenir. Doğuşu gereği sahip olduğu hakları ve üstlenmesi gereken sorumlulukları aile içinde öğrenen çocuk, fıtratına aykırı davranıldığında ve adaletsizlikle karşılaştığında üzülür, kırılır, incinir ve yorulur. Fıtrata aykırı davranmak hak ve sorumluluk dengesini bozmaktır ve bu zulümdür. Aile içerisinde çocukların farklı nitelikleri, öncelikleri, hassasiyetleri vardır. Farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde, farklı sağlık durumunda ve değişik ihtiyaçlara sahip olan çocukların arasında adil olmak ince bir dikkat ve titizlik ister. Bu farklılıkları dikkate alarak davranmak, Allah tarafından her bir çocuğa verilmiş olan özel niteliklere ve ayrıcalıklara saygılı olmak, adaletin gereğidir. Dolayısıyla aslında adalet çocuklar arasında birebir eşitlik değildir. Çocuğun yetenekleri, yaşı ve karakteri dikkate alınarak ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Adaletli olunan ailelerde çocuklar başarılı olduklarında aynı biçimde ödüllendirilir. Bu ödülün çeşidi farklılaşabilir. söz gelimi, ödül küçük bir çocuk için oyuncakken büyük çocuk için kitap ya da kıyafet olabilir. Ama neticede herkes başarılı olduğunda ödül alır. Kimi zaman ödül güzel bir söz, tatlı bir dil, anne babayla birlikte geçilecek nitelikli bir vakittir. Ama çocuk başarılarının görüldüğünü ve değerli olduğunu, tıpkı kardeşleri gibi kendisine ilgi ve ihtimam gösterildiğini hissetmelidir. Diğer taraftan adaletin sahip olduğu ailelerde hatalı davrandığında çocuklar aynı biçimde cezalandırılır. Elbette ceza ile çocuklara şiddet uygulamayı, onlara yaşları ve cinsiyetleri dikkate alınmaksızın zulmetmeyi kastetmiyoruz. Disiplin uygulamanın ve hataları onarıcı bir şekilde, düzeltici bir şekilde, rehberlik ederek cezalandırmanın eğitimde yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ceza esnasında da çocuklar kimi zaman bir gün bilgisayar oynamaktan mahrum kalıp, kimi zaman bir haftalık harçlığını alamaz. Kimi zaman bir oyuncağı bir süreliğine molaya kaldırılır, kimi zaman kardeşinin olduğu odaya bir süre giremez. Farklı ama eğitici cezalandırmada çocuklar arasında adalet önemlidir. Eğer bir çocuk hata ettiğinde şiddetle cezalandırılırken diğer çocuk affediliyor, hoş görülüyor ya da görmezden geliniyorsa o ailede adalet yok demektir. Kimi zaman büyük çocuklarına düşkün aileler, kimi zaman küçük çocuklarına aşırı derecede ilgi gösteren ve onları şımartan aileler maalesef adaletten şaşan birer teraziye sahiptir. Çocuklar arasında herhangi bir sebepten dolayı ayrım yapmak, adaleti ortadan kaldırarak aile birliğini sarsmak demektir. Aile içinde adaletin aslında çocuğun geleceği için olduğu kadar toplumun geleceği açısından da önemli olduğunu unutmayalım. Herkese aynı olanı değil, hak ettiği ve ihtiyaç duyduğu şeyi vermek adaletin gereğidir. Çocuklarımız aynı evin içinde yaşıyor ve aynı anne babadan dünyaya gelmiş olsalar bile, yaşları, ihtiyaçları, mizaçları, gelişim düzeyleri farklıdır. Dolayısıyla küçük bir çocuğa daha fazla bakım vermek, onunla daha fazla ilgilenmek annenin yükümlülüğüdür ve adaletsizlik değildir. Bu bir gerekliliktir. Ama bunun büyük çocuğa anlatılması ve bu bakımın fazlalığından ve ilginin artışından dolayı büyük çocuğun kendisini yalnız hissetmemesi adaletin gereğidir. Çocuklar hissettiklerine inanırlar. Dolayısıyla bir çocuğu onu çok sevdiğini söyleyerek ve onu koruyup gözeterek kendini iyi hissedecek şekilde ailede var etmek anne babanın vazifesidir. Burada kendini iyi hissetmeyeceği bir durum elbette adaletsizlikten kaynaklanabilir. Söz gelimi cinsiyeti sebebiyle, engelli olması sebebiyle ya da yaşı, matematiksel başarısı, zeka düzeyi sebebiyle çocuklar arasında ayrım yapıldığında bu hukuki anlamda da son derece yasaklanmış bir durum olmakla birlikte ahlaki olarak bir zafiyettir. Ve işte o zaman çocuk kendisini değerli hissetmeyecektir. Kendisini ötelenmiş, uzaklaştırılmış, hakları elinden alınmış, sevilmeyen ve ilgiye layık olmayan bir insan olarak düşündüğünde geleceğine de umutla bakamayacaktır. Çocuğun üstün yararı her şeyin üzerinde tutulmalıdır. Bu durum hem hukuki hem de ahlaki açıdan anne babaların sorumlulukları arasındadır. Bir büyük çocuğa sen abisin idare et bakalım derken küçük çocuğa her istediğini vermek hem büyük için hem de küçük için adaletsizliği öğreten bir yaklaşımdır. İleride onların hayatta üstlendikleri rollerde adil davranmalarını, bir yönetici olarak, bir aile reisi olarak, bir kardeş olarak, bir eş olarak ya da bir tüccar olarak, bir doktor olarak adaletli davranan insanlar olmalarını istiyorsak, bizden adaleti görmelerini önemsemeliyiz. Çocuklara duygu eşitliğini, her evladımızı aynı şekilde sevdiğimiz ve onlara ilgi gösterdiğimizi göstermeli, karşılaştırmalar yapmadan çocukları affeden, hoş gören ve adalet yaralarına sahip olmadan geleceğe taşınmalarını sağlayan bir yaklaşımda olmalıyız. Doğrusu adalet bakımından yaralanmış insanlar, yıllar geçse de, yaşları büyüse de, aile içerisinde yaşadıkları eşitliksiz ve ayrımcı tavrı unutamıyor. O halde değer duygusunda eşit, kendisini sevilen, ilgi gören ve kıymetli hissetmesini sağlayacak şekilde, çocuklukta çözülmemiş adalet duyguları oluşturmayacak biçimde yavrularımız arasında dengeli davranmalıyız. Dengeden, adaletten yana olanlar, ailelerinde ve sorumlu oldukları kişilere karşı adaletli davrananlar, Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiştir. Onların kıyamet günü, merhamet sahibi olan Rahman'ın yanında, nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklarını Peygamberimiz söylemiştir. Adaletten yana olalım, her zaman, her yerde ve bilhassa da çocuklara karşı. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," buyurdu.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhu

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
1: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.
3: Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumlu

0: lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Hazreti Ayşe radıyallahu anha

anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve fetih gelince, mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra, her namazında, rükû ve secdelerinde, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım onu bağışla. Allah'ım onun tövbesini kabul et. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse Allah onu o hastalıktan kurtarır. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,

vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır, dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
4: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
1: Hazreti Ömer Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek "Ya Resulallah, ben çok nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum." demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et buyurmuştu.

Aile mahremiyeti, özel alan. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür. Özel hayatın başkaları tarafından araştırılması ve ifşa edilmesinin temel sebebi, insanda fıtri olarak var olan merak duygusudur. Ayrıca bu duygu, şahısların özel hayatına uzandığında onların kişiliklerini zedeleyici ve onurlarını yaralayıcı bir niteliğe dönüşür. İşte insandaki merak duygusunun kötüye kullanılması, tecessüs adını almakta ve yüce yaratıcı, birbirinizin gizliliklerini ve kusurunu araştırmayın uyarısıyla bunu yasaklamaktadır. Hemen arkasından da biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurarak tecessüsle gıybet arasında yakın bir bağın bulunduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan Hazreti Peygamber'in kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması iyi bir Müslüman olduğunu gösterir hadisi, adeta bu ayetlerin tefsiri mahiyetindedir. Sevgili Peygamberimiz, özel hayatın mahremiyetine verdiği önemi sözlü beyanları yanında uygulamalarıyla da bizzat göstermiştir. Nitekim Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Resul-i Ekrem bir gün evindeyken bir adamın gizlice evin içini gözetlediğini fark etmiş ve bu davranışa son derece hiddetlenmişti. Elindeki saçlarını taramakta kullandığı demir mille adamın üzerine yürümüş, adam da dönüp kaçmıştı. Özel hayatın mahremiyetini ihlal eden bu adam Resulullah'ı öfkelendirmişti.

etmişti. Sahabiler huzuruna geldiğinde o, evini gözetleyen Hakem bin Ebu'l-As isimli bu kişiye öfkeyle beddua ediyordu. Rahmet peygamberinin bedduasına çok nadir şahit olan ashab, durumu öğrendiklerinde kendileri de hiddetlendiler ve onlar da beddua etmek istediler. Ancak Resul-i Ekrem buna müsaade etmedi. Hadis ve fıkıh kitaplarında başkasının evini gözetleyen kimsenin cezasıyla ilgili anlatılanlar aslında bu olayla ilgilidir. Olayda adı geçen Hakem bin Ebu'l-As, Mekke döneminde Allah Resulüne inanmayıp ona güçlük çıkaran, Müslüman olduktan sonra da Hazreti Peygamber'in öğretisini gerçek manada özümseyememiş bir kimsedir. Konuyla ilgili ayet ve hadislerden anlaşılacağı gibi başkalarının evinin içine izinsiz olarak göz atılmamalı, eve girmeden önce mutlaka izin istenmelidir. Hiç kimsenin izinsiz olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir buyuran Peygamberimiz, kapı yerine perdenin kullanıldığı, çoğu zaman onun da bulunmadığı bir dönemde birini ziyarete gittiğinde kapının tam karşısında değil de sağ veya sol kenarında durur, selam vererek girmek için izin isterdi. Zira evin içine bakıp mahremiyeti ihlal ettikten sonra izin istemenin bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü izin, görünmesi istenmeyen durumlara muttali olmamak için ev sahibinin müsaadesini talep etmektir. Eğer istem dışı bir bakma söz konusuysa, bu durumda gözün başka tarafa çevrilmesi gerekmektedir. Özel hayatın mahremiyetini ihlal edecek davranışlarda bulunanların gerçek mümin değil, olsa olsa münafık olabileceğini hatırlatan Hazreti Peygamber, başkalarının evlerine gizlice kolaçan edenlerin cezasının Allah tarafından rezil edilmek olduğunu şu şekilde vurgulamıştır. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder. Diğer yandan özel hayatın mahremiyeti çerçevesinde insanların duyulmasından hoşlanmadıkları yahut çekindikleri konuşmalarına kulak kabartmak, ahirette acıklı bir cezaya maruz kalmayı gerektirecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak cezanın şiddetini vurgulamaktadır. İnsanların özel hayatındaki kusurların araştırılıp ortaya dökülmesi, toplumun ahlaken yozlaşmasına yol açabilecek bir tutumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların açıklarını, ayıplarını araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında fesat çıkmasının yolunu açmış olursun buyurarak, toplumun ayıplarını araştırmayı yasaklamıştır. Bu yüzden sakalından şarap damlıyor denilerek kendisine getirilen bir adam için Abdullah bin Mesud, bizim kusur araştırmamız yasaklandı fakat bir suça açıkça muttali olursak onu cezalandırırız cevabını vermiştir. Burada dikkat çeken husus, üzerine gidilip araştırılmaması ve deşifre edilmemesi gereken kusurların kişisel olması ve yapılan yanlışın başkasına zarar verici nitelikte bulunmamasıdır. Diğer şahıslara ve topluma zarar vermeyen kişisel kusurların örtülmesi ve mümkünse iyiliği tavsiye, kötülükten sakındırma prensibi çerçevesinde uyarılarda bulunulması dinimizin bir gereğidir. Ancak bu tür suçların takibi için aile mahremiyetinin ve mesken masuniyetinin ihlali doğru görülmemiştir. Bu yüzden zikrettiğimiz rivayetlerde de görüldüğü gibi evinde dini bir yasağı ihlal ettiği halde kimseye zararı dokunmayan bir kimsenin özel hayatı saygındır ve onun mahremiyeti de dinimize göre koruma altındadır. Şayet işlenen suç kamuyu ilgilendiriyor, yani başkalarına zarar verici bir nitelik taşıyorsa, buna mani olmaya çalışmak ve en kısa zamanda yetkilileri haberdar etmek de dini bir görevdir.
Böyle

durumlarda özel hayatın mahremiyeti ve mesken dokunulmazlığı söz konusu olmaz. Ayrıca yangın ve hırsızlık gibi derhal müdahale edilmesi gereken zorunlu durumlarda da yabancı evlere girmek için izin alınması beklenmez. Gizlilik hakkı yalnızca yabancı evlere izinsiz girme ve gizlice gözetleme konusuyla sınırlı olmayıp, örneğin bir hadiste, izinsiz olarak başkasının kitabını, mektubunu okumak da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Buradan hareketle fotoğraf ya da kamera vasıtasıyla başkasının görüntülerini elde etmek, telefon ve benzeri sesli iletişim cihazlarını dinlemek ve kaydetmek, internet üzerinden vesaire yollardan başkasına ait her türlü şahsi bilgi ve belge ele geçirmek gibi konuların da mahremiyet sınırları içinde olduğunu söylemek mümkündür. Hepsi de özel hayatın mahremiyetine tecavüz olan bu eylemlerle ele geçirilen gizli bilgiler ve görüntüler, ne yazık ki günümüzde popüler kültürün bir ürünü olan magazin türü programların vazgeçilmez malzemesi haline gelmiştir. Aile yuvalarının dağılmasına, çocukların yetim kalmasına, hatta cinayetlere kadar uzanan birçok olumsuzluğa yol açan bu ihlaller, özel hayatın mahremiyetinin ne kadar önemli ve dinimizin bu konuda getirdiği kuralların da ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Netice olarak hiç kimse başkasının özel hayatını merak edip meşru olmayan yollarla ona vakıf olmaya çalışmamalıdır. Çünkü başkalarının gizli hallerine ve istenmeyen durumlarına vakıf olan bir Müslüman, hem kendisi için helal olmayan bir iş yaparak hem de onlar hakkında suizanda bulunarak çifte günah işlemiş, ayrıca gördüğü şeylerden etkilenerek diğer günahlara da kapı aralamış olur. Böylece kişiler arasında karşılıklı saygı zedelenir, komşuluk ilişkileri zarar görür. Herkesin birbirinden şüphelendiği bir güvensizlik ortamı doğar. Evli, bekar, kadın, erkek her mümin, özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması konusunda büyük sorumluluk altındadır. Bu nedenle eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve ailelerinin sırlarını başkalarına söylememeli, aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatmamalıdırlar. Sonra toplumdaki diğer bireylerin ve ailelerin mahremiyetlerine saygı göstererek onlar hakkında kötü zan ve tecessüsten uzak durmalıdırlar. Kısacası herkes kendi özel hayatına ve aile mahremiyetine başkaları tarafından saygı gösterilmesini beklediği saygı ve hassasiyeti onlara karşı da aynen göstermelidir. Unutulmamalıdır ki konuyla ilgili ilahi ve nebevi öğretilerin amacı, bireylerin ve ailelerin özel hayatlarını güvence altına alarak huzur, güven ve güzel ahlakın egemen olduğu sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. Özel hayatın mahremiyetini ihlalde çift yönlü bir sorumluluk söz konusudur. İlki, kişinin veya ailenin kendi özel hayatını koruma adına gerekli tedbirleri almasıdır. Bu açıdan, örneğin bir evde kapıların, perdelerin kapalı tutulması, ses, kavga ve gürültü gibi başkalarının meraklı bakışlarını çekecek hususlardan sakınılması gerekmektedir. İkincisi ise, başkalarının özel hayatını izleme, gözleme, araştırma gibi İslam'ın kesin olarak yasakladığı hareketlerden kaçınılmasıdır. Esas olan, özel hayatın saygınlığı olunca, bazı kişi ve ailelerin özel hayatlarına işleri gereği muttali olan güvenlik görevlisi ya da sağlık personeli gibi meslek erbabı da, sahip oldukları özel bilgileri kimseye sızdırmamalıdırlar. Çünkü onlar iş ahlakı gereği bu bilgileri emanet olarak görmeli ve emanete asla ihanet etmemelidirler.

Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren

0: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müşteriyi aldatmak. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek buğday yığınına rastlamış, elini onun içine daldırmış ve parmaklarına ıslaklık dokunmuştu. Bunun üzerine "Bu nedir ey buğday sahibi?" diye sordu. Adam "Ona yağmur dokundu ya Resulallah" diye cevap verince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Halkın görmesi için ıslananı üste çıkarsaydın. Aldatan benden değildir." Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resul-i Ekrem'i az önceki uyarıya sevk eden vakayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buğday satan bir adama rastladı. Satıcıya "Nasıl satıyorsun?" diye sordu. O da bilgi verdi. Bunun üzerine Resulullah'a "Elini onun içine daldır" diye işaret edildi, vahyedildi. O da elini daldırdı ve onun ıslak olduğunu gördü. İşte bu vaka üzerine Resul-i Ekrem "Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hadis ve fıkıh alimi İbn-i Dakikıl İd, Şerhül Erbain'de içinde yaşadığı çağın ve toplumun iş ve ticaret ahlakından söz ederken şu şikayette bulunur. Toplumun gevşeklik gösterdiği hususlardan birisi şudur. Kusurlu bir eşyayı veya hayvanı satan ama kusurunu açıklamayan bir insanı görüyorlar da bunu yadırgamıyorlar ve müşteriye satılan malın kusurunu bildirmiyorlar. Onlar bundan sorumludurlar. Çünkü din dürüstlük ve samimiyettir, nasihattir. Dürüst ve samimi davranmayan kimse kesinlikle aldatmış olur. Günümüzde iş ve ticaret dünyasının bilerek veya bilmeyerek aldatma gibi bir durum karşısında çok daha titiz olması ve İbn Dakikıl İd'in bahis konusu uyarısından ibret dersi çıkarması gerekir. Her şeyden önce alım satıma konu olan malın kusur ve ayıbını gizlemek haramdır. Kusur ve ayıbın sonradan ortaya çıkması pazarlığı fesine sebep teşkil eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Satıcı ve alıcı söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söylerse alışverişleri bereketli olur. Yok eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa alışverişlerinin bereketi kalmaz. İlişkilerini kardeşlik temeli üzerinde tutması gereken bir mümin, basit çıkar hesapları uğruna hıyanet ve fesat peşinde olamaz, olmamalıdır. İş ve ticaret hayatında ahlaki, manevi bir boyut olarak doğruluk ve dürüstlük, mümin olmanın, gerçek mümin olmanın göstergesidir. Hayatın akışı içinde bu temel ilkeyi gözeterek muhatap olduğu insanları memnun eden bir mümin, güçlü ve dinamik iman taşıyor demektir. Fakat az önceki hadisi bir levha halinde iş yerine asmasına rağmen, yalan söyleyerek veya hile yaparak müşterisini aldatan bir insan, ne kadar iddialı olursa olsun zayıf iman taşıyor demektir. Böyle bir insan suçlu bulunduğundan, maliye ve zabıta ekiplerince nasıl cezaya çarptırılıyorsa, yazıcı meleklerce kozmik ilahi zabıtlara geçen büyük günahından dolayı da hesap günü rezil ve rüsva olacaktır. Hadis-i şerif, Müslüman tacirin sattığı malın kusurunu gizlememesi, doğru ve dürüst hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Resul-i Ekrem'in bizden değildir şeklinde uyarı niteliğindeki tehdidinden, kötü malı iyi diye pazarlayıp satmanın haram ve büyük bir günah olduğunu öğrenmekteyiz. Ayrıca hadis, maliyeci veya zabıta gibi yetkililerin piyasayı denetlemeleri,

ve satışta hile yapan esnafa müdahalede bulunmaları gerektiği mesajını da vermektedir. Resul-i Ekrem aldatma, haksız kazanç, düşmanlık ve sömürüye yol açan her türlü alım-satım işini yadırgamış ve yasaklamıştır. O, insanlık tarihi kadar eski olan ticari muameleleri olması gereken erdemli noktaya getirmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Develerin ve koyunların sütlerini memelerinde biriktirmeyin. Kim böyle bir hayvanı satın almış ve sütünü sağmışsa bu durumda iki şeyden birini seçmekte muhayyerdir. Dilerse hayvanı kendinde tutar ve yapılan eski sözleşme devam eder. Dilerse hayvanı bir ölçek hurma ile birlikte iade eder." Musarrat hadisi diye bilinen bu hadisin metninde geçen musarrat kelimesi, müşterinin rağbetini artırmak, onu yanıltmak ve aldatmak maksadıyla memelerinde sütün birikmesi için birkaç gün sağmayıp suni olarak verimi yüksek ve sütü bol gösterilen hayvan demektir. Resul-i Ekrem böyle bir hareketi aldatma, aldanma olarak görmüş ve yasaklamıştır. Şüphesiz bunun temelinde kalitesiz bir malı kaliteli olarak gösterme ve onu kıymetinden daha yüksek bir fiyata satma düşüncesi yatmaktadır. Bu yüzden yapılan hilenin farkına varan müşteri muhayyer bırakılmış, isterse hayvanı kendi yanında tutabileceği, isterse bir ölçek sağ, yaklaşık 3 kilogram hurmanın kıymetiyle birlikte hayvanı iade edebileceği esası getirilmiştir. Bu demektir ki satıcı, vasıfsız bir malın kusurunu gizleyerek yüksek, kaliteli gibi göstermek veya malın iyi tarafını gösterip kötü tarafını gizlemek suretiyle müşteriyi aldatırsa, müşteri yapılan alım-satım akdini feshetme muhayyerliğine sahip olmaktadır. Aynı şekilde malın değerini düşüren bir ayıp veya kusur hali muhayyerlik hakkı doğurur. Mesela farkına varmadan satın alınan defolu kumaş veya elbise müşteri tarafından satıcıya iade edilebilir. Aslında müşterisine güven vermeyen ve onu aldatan bir insan tehlikeli ve ikiyüzlü davranan münafık kimse demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu uyarıda bulunur: "Münafıkın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder." Bu yüzden ticari ilişkilerde güven kaybına yol açan ve Müslüman şahsiyetiyle bağdaşmayan aldatma büyük günahlar listesinde yer alır. O halde Müslüman tüccar hiçbir müşterisini aldatamaz, aldatmamalıdır. O, sosyal hayatın akışı içinde farklı kisvelere bürünebilen her türlü hile, yalan ve sahtekarlıktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, kapalı veya açık artırmalarda gizli anlaşmalardan, kara para aklamaktan, kalpazanlık ve madrabazlıktan uzak durmalı, hangi şartlarda olursa olsun doğruluk ve dürüstlüğün mücadelesini vermelidir. Aldatma kelimesinin hadis metnindeki karşılığı gış, gaşşe fiilidir. Tarir, tedlis, hılabe, hut'a, hile gibi kelimelerin her birinin özünde de bir kimseyi kasıtlı olarak yanıltıcı söz ve davranışlarla etkileyip onu akdi yapmaya razı etme anlamı vardır. Fıkıh terimleri arasında geçen gabin, gabn kelimesi bir malı değerinin altında bir bedelle satma veya değerinden fazla bir bedelle satın alma ve bu şekilde aldanma manasında kullanılır. Aynı kökten türeyen tekabun kelimesi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinin adıdır. Bu surede ahiret gününün tekabun günü olduğu beyan edilir. Zira o gün kafirler küfrü imana, dünyayı ahiret hayatına tercih etmeleri sebebiyle aldandıklarının farkına varacaklar. Kendilerinin zararlı, müminlerin ise karlı çıktıklarını anlayacaklardır. Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu pek çok fıkıh alimine göre gabinden doğan muhayyerliğin azami süresi 3 gün olup hak sahibi bu süre içinde akdi feshetmediğinde artık kendiliğinden geçerlilik kazanır. Maliki mezhebine göre ise bu hak 1 yıl içinde kullanılabilir. Hanefi fakihlerinden İbn Nüceym el-Mısri satıcının "malımın normal değeri budur. Bu fiyata al" şeklindeki beyanına dayanarak bir malı gabni fahişle satın alan kimsenin akdi feshedip malı geri verme hakkı bulunduğunu, fetvanın da bu yönde olduğunu kaydeder. Bir alışverişte meydana gelen gabnin fahiş olup olmadığını belirlemede kriter olarak örf ve adet veya tüccarlar arasındaki adet kabul edilir. Bu yüzden bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkması tabii karşılanmıştır. Mesela İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed Eşşeybani, bir malın normal piyasa değerinin 20

de birini aşan fiyatı gabni fahiş, 20'de bir ve bunun altında kalan fazlalığı da gabni yesir olarak değerlendirir. Gabni yesir sınırının menkul eşyada, ticaret mallarında 20'de bir yani %5, hayvanda 10'da bir %10, gayrimenkulde ise 5'te bir %20 olduğunu söyleyen alimler de vardır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir: bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu: alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve mes'edercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek, "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın," diyerek

0: ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime El-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet sana da sevap vardır buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyalil'e arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen Yüce Kur'an'dandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
3: Hoş geldin kardeşim.
4: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk. Seni bir gören olmadı ya. Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
4: Hamdolsun.
5: Şükürler olsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
6: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
4: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
7: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
8: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
7: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
8: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok.
0: 110. Bölüm.
9: Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde Medineli Müslümanlardan her biri ona bir şeyler hediye etme yarışına girmişlerdi. Aynı zamanda peygamberimizin süt teyzesi olan Ümmü Süleym de bir hediye vermek istiyordu. Ama herhangi bir mal varlığına sahip değildi. O da en kıymetli varlığını oğlu Enes'i Resulullah'ın hizmetine vermişti. Enes artık Resulullah'ın ailesinden biri gibiydi. Annesi Ümmü Süleym onu dikkatli olması gereken hususlarda sıkı sıkı tembihler, peygamberimize hürmette kusur göstermemesi için elinden geleni yapardı. Oğlunun peygamber aleyhisselamdan olabildiğince istifade etmesini dilerdi. Yine böyle bir günde Enes'le annesi sohbet ediyorlardı.
10: Enes'cik, neler öğrendin? Bize de anlatacak mısın bugün?
11: Anlatırım tabii anne. Sen merak ediyorsun diye olan biten her şeyi hafızama dikkatle kaydediyorum.
10: Aslan oğlum benim. Sayende biz de peygamberimizin neler yaptığını öğreniyoruz. Neler oldu söyle bakalım.
11: Ensardan birinin hasta olduğunu duymuştuk. Nicedir cemaatle namaz kılmaya gelemiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda çok hassas. Aramızdan birilerini görmezse hemen başına bir hal gelip gelmediğini araştırır. Onu da öyle sordu soruşturdu. Hasta olduğunu öğrenince peygamberimiz de onu ziyarete gittik.
10: Allah şifa versin.
11: Amin. Gidince peygamberimiz halini hatırını sorduktan sonra canının bir şey isteyip istemediğini sordu. Hasta ne zamandır buğday ekmeği yiyemediğini, canının ekmek istediğini söyledi. Peygamberimiz de etrafa haber gönderdi. Buğday ekmeği olanın getirmesini istedi. Bir süre sonra ekmeği getirdiler. Sonra oradan çıktık. Abdullah'ın babası Ömer de

0: bizimleydi. Resulullah ona şöyle dedi. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
1: Bak bu çok güzel bir bilgi. Demek ki hastaların dualarını almalıyız.
0: Evet. Bugün de değişik bir hadise oldu.
1: Ne oldu? Merak ettim.
0: Peygamber Efendimiz bazı sahabilerle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallat bin Rafi içeri girdi ve aceleyle namaz kıldıktan sonra Resulullah'a yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu.
1: Allah Allah, neden?
0: Sonra Hallat namazını tekrar kıldı ve Peygamberimizin yanına gelerek yine selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar edince Hallat seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi.
1: Nerede hata yapmış da namazı olmamış acaba?
0: Namazı çok hızlı kılmış. Peygamberimiz usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazın tamamını bu şekilde kıl.
1: Resulullah da namaz kılarken tüm ayetleri tane tane okur, rükû ve secdelerini ağır ağır yapar ya. Demek ki huşu içinde olmamız için hızlı hareket etmememiz gerekiyor.
0: Evet, Peygamberimiz sizden biriniz namaz kılarken Rabbi ile özel olarak konuşmaktadır diyor.
1: Bunu da öğrendiğim çok iyi oldu Enes'ciğim. Kardeşlerine de anlatayım da onlar da namaz kılarken dikkatli olsunlar.
0: Ha, anne, asıl söyleyeceğim şeyi yeni hatırladım.
1: Neymiş o?
0: Peygamberimiz bazen bana özel tavsiyelerde bulunuyor. Bu anları çok seviyorum. Geçen gece beni yanına çağırdı. Bir süre sohbet ettik. Sonra bana şöyle dedi. Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma veya samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
1: Bu söylediklerinin hepsi çok kıymetli oğlum. Bana dünyaları verseler bu bilgilerle değişmem. Kalbine hakim olmalısın derim ya sana hep. Bak peygamberimiz ne güzel açıklamış. Peygamberimize bu kadar yakın olduğun için ne kadar büyük imkan içinde olduğunu hiç unutma. Ve Allah'a bunun için şükret.
0: Şükrediyorum anne. Benim hayatta en sevdiğim insan o. Onun yanında olmak benim için en büyük nimet. Bu kadar zamandır onun yanındayım. Bana hiçbir iş için bunu niye öyle yaptın ya da bunu neden yapmadın demedi.
1: Aman dikkat et. Saygıda kusur etme oğlum.
0: Dikkat ediyorum anne, merak etme.
2: Mekke'den kaçan Müslümanlar Ebu Basir'in yanına ulaşmışlardı.
3: Kardeşlerim, hoş geldiniz. Allah'a hamdolsun. Bu yola çıktığımda tek başımaydım. Şimdi ne kadar çoğaldık.
4: Hoş bulduk Ebu Basir.
3: Ebu Cendel, senin adın anılınca Medine'de hava değişiyor. Orada kaldığım 3 gün boyunca Müslümanların senin için ne kadar üzüldüklerine şahit oldum. Seni zincirlere vurulmuş bir şekilde bırakıp dönmek zorunda kalmışlar. O halini unutamıyorlardı. Hatta o günden Ebu Cendel günü diye bahsediyorlar.
4: Evet, zor zamanlar geçirdik. Hamdolsun ki bunlar geride kaldı. Allah bana bir çıkış yolu gösterdi ve sizinle buluşturdu.
3: Çok iyi ettin. Birlikte tüm güçlüklerin üstesinden geleceğiz. Yalnız tanıdığım kadarıyla baban bunu kabul etmeyecek ve peşini bırakmayacaktır.
4: Evet, Süheyl bin Amr'ın oğlu olmak kolay değil. Bu ormanda beni bulması imkansız. Yalnız Ebu Basir, Mekke'de herkes senden bahsediyor. Tek başına 2 adamın hakkından gelmişsin. Babam da diğerleri de senden korkuyorlar. Hele de yanında insanların biriktiğini öğrenirlerse harekete geçemezler. Aylardır hapisteyim. Yeniden o kapana kısılmayacağım.
3: Süheyl kafese hapsettiği oğlunun bir aslana dönüştüğünü fark edememiştir. Bu saatten sonra sana zarar veremez, merak etme. Buna ne sen izin verirsin ne de biz.
5: Evet, doğru.
6: Kesinlikle.
4: Eksik olmayın. Nereden baksanız 30 kişi olmuşuz. Bize bir lider lazım.
6: Evet, haklısın. Başımızda birinin olması gerek.
4: Ebu Basir'e ne dersiniz?
7: Neden olmasın? Biz buraya ona güvenerek geldik.
6: En cesaretlilerimizden biri o. Üstelik strateji geliştirme konusunda da başarılı.
7: Evet, hem peygamberimizle bizden fazla görüşme imkanı yakaladı. Dini konularda ona danışabiliriz.
6: İtirazı olan var mı?
8: Hemfikir olduğumuza göre liderimiz belli oldu Ebu Basir.
6: Hayırlı olsun.
7: Mübarek olsun Ebu Basir.
9: Allah'a emanet. Allah'a emanet.
2: Ebu Basir'in etrafında toplanan Müslümanların sayısı gün geçtikçe artacak. Bu da müşriklerin ticaret kervanlarının geçtiği bu yolda onlar için bir tehlike oluşturmaya başlayacaktı. Böylece Hudeybiye Anlaşması'nın maddelerinden ilki Müslümanların lehine dönmeye başlamıştı. Suffe ashabı Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde kendilerine ayrılan bölümde kalmaya devam ediyordu. Herhangi bir mal varlığına sahip olmayan bu gençlerden gündüzleri bulabildikleri işlerde çalışanlar kazandıklarını akşam arkadaşlarıyla paylaşıyor, o günü Resulullah'la geçirmiş olanlar da öğrendiklerini orada olmayan arkadaşlarına anlatıyordu.
10: Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam, hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Bugün ancak bu kadar hurma alabildim.
11: Yorulmuşsun, ne yaptın bugün?
10: Uzak mahallelerden birinde bir bahçe vardı. Sahibiyle anlaştık. Gün boyu kuyudan su çekerek fidanları suladım. Bunun karşılığında da şu gördüğün kadar hurma aldım.
11: Hava da çok sıcak, çok zor olmuştur. Allah razı olsun bize bu akşamki rızkımızı getirdin.
10: Cümlemizden. Siz neler yaptınız ben yokken?
11: Biz de bildiğin işlerle meşguldük. Mescitte namazları kıldık. Bazılarımız çarşının yolunu tuttu iş bulma umuduyla. Bazılarımız burada kaldık.
10: Bana anlatacağınız bir şey yok mu?
11: Var tabii, olmaz mı? Ebu Hureyre, bugünün malumatını sen versene.
12: Vereyim. Öğle vaktinde hep beraber oturuyorduk. Peygamber Efendimiz yanımıza uğradı ve sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Hepimiz sustuk. Hangimizin hayırlı, hangimizin şerli olduğunu söylemek de duymak da cesaret isterdi. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Nihayet aramızdan biri evet ya Resulallah diyebildi. O zaman Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır.
10: Kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunan kimse olmak. Hayırlı insanı ne güzel özetlemiş.
11: Bu arada adamın biri geldi ve ey Allah'ın nebisi, esirgenmesi helal olmayan şey nedir diye sordu.
10: Neymiş?
11: Peygamber Efendimiz önce su ve tuz dedi. Adam sorusunu tekrarlayınca yapacağın her hayır diye cevapladı onu.
12: Bugün peygamberimizin bana öğrettiği bir şey daha var. Onu da anlatayım da namaza hazırlanalım. Bilal birazdan ezan okur.
10: Anlat tabii. Ne oldu?
12: Allah Resulü bizi fidan dikmeye teşvik eder ya hep. Geçen gün çalıştığım bahçede, bahçenin sahibi bana bir fidan vermişti. Ben de bir an evvel onu dikmek istedim. Tam işimi bitirmiştim ki, peygamberimiz yanımda belirdi. Ebu Hureyre, o diktiğin nedir diye sorunca, kendim için bir fidan dikiyorum dedim. Peygamber aleyhisselam bu kez, senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi dedi. Göster ya Resulallah dedim. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
13: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin, yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak, mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi, paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına

ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Enes'in radıyallahu anh, İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri. Ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Sellem oraya, yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, "Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol," dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, "Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: "Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, 'Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol,' diye niyaz ettiler."

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

0: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimin sorumluluğunu üstlenen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve şehadet parmağıyla orta parmağını gösterdi ve iki parmağının arasını açtı. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim?" diye sordum. "İstediğin kadar," buyurdu. Ben, "Dörtte biri yeter mi?" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır," buyurdu. Ben, "Yarısına ne dersiniz?" dedim. O, "İstediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur," diye tekrarladı. "Üçte ikisi kâfi midir?" dedim. Bu defa, "İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır," dedi. "Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı?" deyince, "İşte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

affetmek. Söylemesi ne kolay bir kelime değil mi? Ama insanın kalbi doluyken, gönlü incinmişken hiç de kolay değil. Öyle anlar olur ki kızıyoruz, kırılıyoruz. Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Niye böyle söyledi, neden böyle davrandı, ben bunu hak edecek ne yaptım deyip duruyoruz. Hatta bazen affetmek istemiyoruz. Sırf karşımızdakini rahatlatacakmışız gibi düşündüğümüz için. Oysa fark etmiyoruz. Asıl ferahlığın önce bize dokunacağını. Çünkü affetmek kalbi hafifletir. İşin doğrusu şu ki, affetmeyerek kendimizi çok yoruyoruz. Kırgınlıklar biriktikçe içimiz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor, dünyamız küçülüyor. Oysa bir bıraksak, biraz salıversek, omzumuzdaki yükün çoğu zaten kendiliğinden hafifleyecek. Öğrenmeliyiz affetmeyi. Ama kimden? Nasıl yapacağız? Şimdi gelin yeniden zamanı geriye saralım. Derin bir nefes alıp içimizi toparlayalım. Dünyanın gürültüsünü arkamızda bırakıp bu kalabalık günden, telaştan, yorgunluktan birkaç dakika uzaklaşalım. Gönüllerin genişlediği saadetin çağına doğru yol alalım. En ağır imtihanlarda bile Efendimizin affediciliğini, inceliğini, merhamet dolu duruşunu hatırlayalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Şimdi Peygamberimizin evindeyiz. Mekke'nin o mübarek gününe geldik. Peygamberimiz uzun yılların ardından Mekke'ye dönmüştü. Yıllarca eziyet etmiş, hakaret etmiş, onu ve ashabını yurdundan çıkarmış olan insanlar şimdi onun karşısında mahcup bir şekilde duruyordu. Korkuyorlardı. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Mescid-i Haram'ın avlusu sessizdi. Gözler Allah Resulü'nün mübarek yüzüne çevrilmişti. Oysa tevazu içinde Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Kapıya dayandı, Mekkelilere baktı. Kimisinin gözünde pişmanlık, kimisinin yüzünde derin bir korku vardı. İşte o anda Efendimiz onların içini titreten o soruyu sordu. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğdiler. Yıllardır zulmettikleri bu güzide insanın karşısında titriyorlardı. İçlerinden biri güçlükle konuştu. Sen Kerem sahibisin, soyun da Kerem sahibidir. Biz senden ancak iyilik bekleriz. Peygamberimiz bu sözleri duyduğunda yüzünde hüzünle karışık bir merhamet tebessümü belirdi. Ve o büyük an geldi. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği o sözleri tekrar etti. Bugün size kınama yoktur. Hepiniz serbestsiniz. Gidiniz. Ben de sizi Yusuf'un

0: kardeşlerini affettiği gibi affediyorum. Mekkeliler şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. O an avluda bir sessizlik oldu. Ardından hıçkırıklar, gözyaşları duyuldu. Ona en çok eziyet edenler bile gözyaşlarını tutamadı. Bir zamanlar ona taş atanlar, yoluna diken döşeyenler, ölümüne kast edenler, hepsi başlarını yere eğdi. Çünkü o gün gücü yettiği halde bağışlayan bir peygamberle karşı karşıya kaldılar. İntikam bekliyorlardı ama merhametle karşılandılar. Korkmayı bekliyorlardı ama güven buldular. Peygamberimiz o gün sadece Mekke'yi fethetmedi, kalpleri fethetti. Zulme uğradığı halde affetmenin ne demek olduğunu bütün insanlığa gösterdi. Ve sahabe o gün affetmek güçsüzlerin değil, gücü yettiğinde bile gönlünü arındırabilenlerin işi olduğunu öğrendi. Ve şimdi o mübarek günlerden ayrılıp yeniden bugüne dönüyoruz. Açıyoruz gözlerimizi. Karşımıza yine kendi hayatımız çıkıyor. İnsanlar, şehirler, koşuşturma, telefonlar, trafik, yarım kalmış cümleler, kırıldığımız sözler, içimize attığımız sızılar, kırıldıklarımız, içimize dokunan davranışlar, söyleyemediğimiz dertler, içten içe affedemediğimiz insanlar. Hepsi olduğu yerde duruyor. Hani bazen unutmuş gibi yapıyoruz ya, aslında unutmuyoruz. O söz aklımızın bir köşesinde, o davranış kalbimizin bir ucunda hep sızlıyor. Bir bakıyorsun kalbin daralmış, bir bakıyorsun birinin adı geçince yüzün değişmiş. Ama işte asr-ı saadetten bugünlere dönerken anlıyoruz ki, affetmek önce bize iyi gelen bir davranış. Kalbin yükünü hafifleten bir nefes. İnsanı tüketen o gizli ağırlığı kaldıran bir rahmet. Kusuru bağışlamak yapılanı yok etmez belki. Ama öfkenin izini siler. Dargınlığı eritmese de yüreğin yangınını söndürür. Ve en önemlisi, Rabbimiz affedeni yüceltir. Affedenin gönlüne ferahlık verir. Efendimizin müjdesiyle hatırlayalım. Kim affederse Allah onun şerefini artırır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
1: Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun. Şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun? Göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

0: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur bir gün

Elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

Abdullah bin Abbas'ın anlattığına göre bir gün adamın biri 10 dinar alacaklı olduğu borçlusunun yakasına sarılarak "Vallahi bana borcunu ödemeden veya sana kefil olacak birini getirmeden seni bırakmayacağım" dedi. Borçlu çaresiz bir şekilde "Vallahi ne borcumu ödeyecek malım var ne de bana kefil olacak birini bulabilirim" diye cevap verdi. Aslında adam borcunu inkar etmiyor ancak ödemek için kendisine süre tanınmasını istiyordu. Alacaklı şahıs onun teklifini kabul etmeyip kolundan çekti ve doğruca Allah Resulüne götürdü. Borçlu hemen söz aldı. "Ey Allah'ın Resulü, bu adam yakama sarıldı. Bense ondan sadece bir ay süre tanımasını istedim. Fakat o borcumu ödememi ya da kendisine bir kefil getirmemi isteyerek teklifimi reddetti. Vallahi ne bir kefil bulabildim ne de bugün yanımda borcumu ödeyecek param var" dedim. Bunun üzerine Allah Resulü ona sordu. "Sen ondan bir aylık süre dışında başka bir şey istiyor musun?" Adam, "Hayır, bundan başka bir şey istemiyorum" diye yanıtladı. Resulullah, "O halde ben senin borcuna kefil oluyorum" buyurdu. Borçlu, süre dolduktan sonra Hazreti Peygamber'e söz verdiği üzere borcu miktarınca bir altın parçası getirdi. Hazreti Peygamber, bu altını nereden bulduğunu sorunca, bir madenden çıkarttığını söyledi. Ancak Allah Resulü bu altın parçasını kabul etmeyerek onun borcunu bizzat kendisi ödedi. Allah Resulüne hediye edilen Kerkere isimli siyahi kölesi, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem

0: Hem devesinden eşyalarını indirdiği sırada atılan serseri bir okla vurulmuştu. O esnada etrafta bulunan insanlar da onun şehit olduğunu düşünerek cennet ona mübarek olsun dediler. Bu sözleri işiten Allah Resulü, hayır, nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Hayber gününde ganimetler arasından paylaşımda kendisine düşmediği halde aldığı bir elbise şimdi üzerinde ateş olarak onu yakmaktadır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi Estağfirullah'a ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip ''Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Eğer sen akşam olunca ''Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka'' ''Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir, buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Maden, alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır" diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd

Hamd Sarayı adını verin buyurur. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kitaplara iman ve son kitap Kur'an. Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor.

0: Bir gün Hazreti Peygamber'e Allah kaç kitap indirdi diye sordum. Allah Resulü şu cevabı verdi. Allah 104 kitap indirmiştir. Bunlardan 50 sahife Şite, 30 sahife İdris'e, 10 sahife İbrahim'e ve 10 sahife de Tevrat'tan önce Musa'ya indirilmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı da indirmiştir. Ebu Hureyre anlatıyor. Ehli kitap, Yahudiler, Tevrat'ı İbranice olarak okuyorlar, Arapça olarak Müslümanlara açıklıyorlardı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi. Siz ehli kitabı ne tasdik edin ne de yalanlayın. Ancak şöyle deyin. Biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Resulullah bir hutbesinde teşehhütten sonra şöyle buyurdu. Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği vahiy Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Osman bin Affan'dan gelen rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ebu Hureyre'den gelen rivayete göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر
3: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi, çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: أبو هريرة رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: ابن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın. Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle bir ilave vardır: sizden biri namaza yöneldiği zaman adeta namazda gibidir.

0: قوتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy, nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana indehu ta'amu ithnayn falyadhhab bi thalith ve in arba' fa khamis ev sadis.
0: Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. İnsanlar toplu halde yaşamak mecburiyetindedir. Zaman zaman bir araya gelmeleri, hayatı paylaşmaları kaçınılmazdır. Bir araya gelme durumunda ziyarete gelen misafire ev sahibi tarafından ikram edilmesine İslam dini büyük önem vermiştir. Misafirperverlik, Müslüman toplumların en önemli özelliklerinden biridir. Misafirperverlik, Allah Resulü'nün sünnetinde yer alan erdemli bir davranış ve bir ibadettir. Hem Rabbimizin katında, hem de insanlar arasında ahlaki bir değerdir. Sevgili Peygamberimizin, hicretin sonunda Medine'ye ayak basar basmaz verdiği ilk mesajlar arasında, yemek yedirin vurgusu çok anlamlıdır. O, bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz. Bu hadisi şerife göre misafire ikram, cennete girme vesilesidir. İyilikten öte bir sorumluluktur. Toplumsal bir görevdir. Allah Resulü, imkanı olduğu halde misafire ikramdan kaçınanları, misafiri ağırlamayan kimsede hayır yoktur hadisi şerifiyle uyarmaktadır. Misafirlikte önemli olan hiç tanımadığımız, belki de bir daha karşılaşmayacağımız insanlara karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek ikramda bulunabilmektir. Sevgili Peygamberimiz, misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek, o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını dilerse ister, dilerse hakkından vazgeçer buyurarak, misafir ağırlamanın bir sorumluluk olduğunu açıkça belirtmektedir. Her Müslüman ev sahibi, yaşam koşulları ve ekonomik durumunun el verdiği imkanlar ölçüsünde, misafirperverlik görevini yerine en iyi şekilde getirmelidir. Bu davranışın Allah'ın rızasını kazanmaya götüren iyi davranışlar arasında olduğunu unutmamalıdır. Kaybolmaya yüz tutmuş olan bu değerimizin yeniden kazanılması ve pekiştirilmesi için gayret etmelidir. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz? Demişti. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler ve anlatmaya başladılar. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi. Ey zalim! Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha. Asıl adı Hint binti Ebi Ümeyye olup, künyesini Seleme adındaki ilk çocuğundan dolayı almıştır. Babasının ismi Huzeyfe'dir ve Kureyş'in mahzum oğulları boyuna mensuptur. Ümmü Seleme, aynı kabileden Abdullah bin Abdülesed'le ilk evliliğini yapmış, bu evlilikten Seleme, Ömer, Dürre ve Zeynep isimli çocuklar dünyaya gelmiştir. Hem Ümmü Seleme hem de eşi ilk Müslümanlar arasında yer almışlardır. Peygamberliğin 5. senesinde Habeşistan'a ilk hicret eden 11 erkek 4 kadın arasında mahzum oğullarından Ümmü Seleme ile eşi Ebu Seleme de vardı. Ebu Seleme 2. Akabe biatinden 1 yıl kadar önce Medine'ye hicret için gerekli hazırlıklara başladı. Fakat kabilesi ve akrabalarından bazı kimseler yollarını keserek onların Medine'ye hicret etmelerine mani oldular. Ümmü Seleme'yi eşinden ayırdılar. Çocuğunu da kendi yanlarına aldılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor. Kocam Ebu Seleme Medine'ye gitti. Beni kocamdan ve oğlumdan ayırdılar. Bir yıla yakın bir süre her sabah Safa tepesinde Eptah denilen yere çıkar, Kabe'ye doğru dönerek akrabamı lanetlerdim. Bir gün kabilem Muire oğullarından biri yanıma geldi. Halimi görünce bana acıdı. Gidip Muire oğullarına, şu zavallı kadını kocasından ve oğlundan ayırdınız, niçin onu hala serbest bırakmıyorsunuz dedi. Bunun üzerine Muire oğulları bana, istiyorsan kocanın yanına git dediler. Abdülesed oğulları yanında bulunan oğlum Seleme'yi de bana geri verdiler. Ümmü Seleme'nin eşi Ebu Seleme, Hazreti Peygamber'le Bedir ve Uhud savaşlarına katıldı. Uhud Savaşı'nda müşriklerden Ebu Seleme'nin attığı bir okla kolundan yaralandı. Bir ay tedavi gördükten sonra yaranın üzeri kapandı, iyileştiği zannedildi. Ancak bir süre sonra iyileşmiş gibi görünen yarası tekrar açılmaya başladı. Ebu Seleme büyük kan kaybı sebebiyle vefat etti. Ümmü Seleme'ye kocasının ölümünden sonra önce Ebu Bekir ardından Ömer bin Hattab evlenme teklifi götürdüler fakat o çocuklarının bakımıyla ilgilenmek ve bütün zamanını onlarla geçirmek istediğini belirterek her ikisinin teklifini de reddetti. Bu gelişmelerin ardından Hazreti Peygamber elçi göndermek suretiyle kendisiyle evlenmek istediğini bildirdi. Ümmü Seleme gelen şahsa kendisinin yaşlı, çocuklu, üstelik çok kıskanç bir kadın olduğunu bildirip Hazreti Peygamber'in teklifini kabul etmek istemedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Yaşlı olduğunu söylüyorsun. Ben senden daha yaşlıyım. Kıskançlıktan bahsediyorum. Allah'a dua ederim. Umulur ki Allah onu senden giderir. Çoluk çocuğunun bakımı ise Allah ve Resulüne aittir." dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme, Hicretin 4. yılının Şevval ayında Hazreti Peygamber'le nikahlandı. Ümmü Seleme, Hicretin 5. yılında yapılan Hendek Savaşı'na, Müreysi ve Dûmetül Cendel gazvesine, Hicretin 7. yılında Hayber'in ve Mekke'nin fethine, Huneyn Savaşı'na katıldı, Taif kuşatmasında Hazreti Peygamber'le birlikte bulundu. Hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber umre yapmak ve Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla 1400 kişilik sahabe topluluğuyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Kureyşliler ne olursa olsun Müslümanları Mekke'ye sokmamaya karar vermişlerdi. Görüşmeler sonucunda Mekke temsilcileriyle Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın maddelerinden bir kısmı Müslümanların aleyhine görünüyordu. Zira anlaşmaya göre Müslümanlar o yıl içinde Kabe'yi ziyaret edemeden geri döneceklerdi. Ertesi yılsa ziyareti 3 gün içinde yapacaklar ve Mekkelilerle herhangi bir ilişkiye girmeyeceklerdi. Ayrıca Mekke'den hiç kimse velisinin izni olmadan Müslümanların tarafına geçemeyecek, aksi takdirde geri gönderilecek, buna karşılık Medine'deki Müslümanlardan biri Kureyş tarafına giderse iade edilmeyecekti. Bu şartlar karşısında neredeyse bütün ashab hayal kırıklığı içindeydi. Hazreti Peygamber yanındakilere kalkın tıraş olun, kurbanlarınızı kesin talimatını verdi. Ancak ashabtan hiçbiri bu emre itaat etmedi.
Bu durum Hazreti Peygamber'i son derece üzdü. Mahzun bir şekilde hanımı Ümmü Seleme'nin çadırına girdi. Ümmü Seleme radıyallahu anha, "Ey Allah'ın elçisi!

emretmek yerine yapmanız bu sıkıntıdan daha iyidir. Siz çıkın, onlarla konuşmadan işinizi yapın, saçınızı tıraş edin ve kurbanınızı kesin, onlar size uyacaklardır tavsiyesinde bulundu. Hazreti Peygamber bunun üzerine kalktı, çadırdan dışarı çıktı, Medine'den getirmiş olduğu kurbanları kesti. Bunu gören sahabiler onun bulunduğu tarafa doğru yönelerek kurbanlarını kesmeye başladılar. Ümmü Seleme, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra hiçbir idari ve siyasi faaliyete karışmadı. Toplum içindeki saygın konumunu hayatının sonuna kadar korudu. 84 yaşındayken Medine'de vefat etti ve Baki kabristanına defnedildi. Ümmü Seleme'den pek çok kişi hadis rivayet etmiştir. Kendisinden rivayet edilen ve sahih hadis kitaplarında yer alan hadisler, daha ziyade ibadet, edep ve ahkamla ilgilidir.

Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisa.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hicaz bölgesinde güneşin çölleri kavurduğu bir gün daha yaşanmaktaydı. Allah'ın Resulü güneşin yakıcılığından gölgenin serinliğine sığınan ashabıyla sohbet ediyor, Yüce Allah'ın kullarına verdiği nimetlerden bahsediyordu. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder dedi. Sahabiler yağmurun çatlak topraklara bir an dolup taşması gibi bu ilahi rahmetin coşkunluğunu yaşıyordu. Gönüllerini bu rahmetle yeniden ve yeniden besliyorlardı. Kökleri bu ilahi rahmet suyunu arıyor ve sürekli ona ulaşmak için çabalıyordu. Alemlerin yaratıcısı Yüce Allah'ın sonsuz lütfundan bahseden Resulullah bunu bir benzetmeyle şöyle açıkladı. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz yaptığı cömertçe lütuflar onun elindekileri tüketmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri neler verdiğini görmüyor musunuz? Bütün bu verdikleri Allah'ın elindeki hiçbir şeyi eksiltmemiştir dedi. Rahmet peygamberi Allah'ın nimetleriyle aydınlanan sahabilerin yüzlerine, kendisini dinlerken dikkatle açılmış gözlerine baktı ve kime bir nimet verilir ve o da nimeti dile getirirse şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur. Allah verdiği nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesini sever dedi.
1: Sence nasıl görünüyorum?
2: Nasıl mı? Aynı işte.
1: Aynı mı?
2: Evet.
1: Nasıl aynı görünüyorum?
2: Her zamanki gibi işte.
1: Onu soruyorum işte. Ben her zaman nasıl görünüyorum sence?
2: Her zamanki Malik bin Nadle gibi. Böyle işte. Her zaman böylesin Malik. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sen hiç böyle şeyler sormazdın.
1: Evet, sormazdım çünkü merak etmezdim.
2: Şimdi ne oldu da böyle birdenbire merak etmeye başladın?
1: Geçen gün Resulullah'ın yanına gitmiştim ya.
2: Evet.
1: Böyle gittim işte. Üstümde her zamanki elbiselerim vardı.
2: Her zamanki gibi yani.
1: Evet.
2: Ne oldu peki sonra?
1: Ne oldu? Şöyle oldu. Ben üstümdeki elbiselerin gerçekten çok eskimiş olduğunu anladım.
2: Ya, öyle miymiş?
1: Öyleymiş, öyleymiş. Resulullah yanına gittiğimde bana dikkatlice bir baktı. Sonra o her zamanki güler yüzü hali var ya hani.
2: Hı hı.
1: İşte o şekilde konuşmaya başladı. Malın mülkün var mı diye sordu. Ben de evet var ya Resulallah dedim. Hatta maddi durumumun oldukça iyi olduğunu söyledim.
2: Evet.
1: Develerim, koyunlarım, atlarım ve kölelerim var dedim. Hem de sayılarının çok olduğunu söyledim.
2: Allah'ın elçisi ne dedi sen böyle söyleyince?
1: Açıkçası o güne kadar benim hiç düşünmediğim bir şey söyledi.
2: Hı hı.
1: Allah'ın Resulü gözlerimin içine baktı. Allah sana bir mal verdiği zaman onun nimetinin ve ikramının izleri üzerinde görünsün dedi.
2: Allah razı olsun. Ne güzel söylemiş Resulullah. Zaten seni şu eski elbiselerden kurtaracak tek kişi Allah'ın Resulü'ydü.
1: Öyle tabii. Bütün eski elbiselerimizden o kurtarmadı mı zaten bizi?
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helal olmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi

Kendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olur.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor: bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi baş ucunda dikilmiş, Ebu Hureyre diye sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.
4: Kırk hadiste sosyal hayat.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
5: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kâhinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalınan eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kâhinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
4: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu, euzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahirette hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان.

0: ديان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab: sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Allah yolunda şehit olmak borç dışındaki bütün günahlara kefaret olur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü, gücün yettiğince avret yerlerini kimseye göstermemeye çalış diye nasihatte bulunduğu bir sahabinin, yalnız kaldığı zamanlarda da avret yerlerini örtmesinin gerekli olup olmadığını sorması üzerine,

0: قيض الله له من يكرمه عند سنه.
1: Herhangi bir genç bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır, hem de sevgili Peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili Peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden ikisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları, cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili Peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız, zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.

geçiyordu. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumda. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, Yerli, Hersekli, Serendip,

Java'nın, mağribin bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından, cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları, huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri, Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıkları, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına. Dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer, ya Muhammed imdada. Eserli kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri, bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek?

Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين
2: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وفي رواية أبي داود تشفع
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim buyurdu. Sonra Enes şunları anlattı. O çocuğu Resulullah'ın gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu. Göz yaşarır, kalp üzülür. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
2: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
1: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
2: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden. Hoş geldin kardeşim.
3: Hoş geldin Ebu Cendel.
2: Hoş bulduk. Seni bir gören olmadı ya. Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
3: Hamdolsun.
4: Şükürler olsun.
2: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
5: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
3: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
6: Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
7: Oğlun oldu.